0: öldürüşünü ögünübilişi. Tövendeki tipik keserlik alametleri körülse, dərhal doktorga körünüp rədki turguzup təkşürtüşi. Ergiz kəynige sörmesliki. Bulup mu alaqdar tarqılış rayonlarda sayahat qılış tarixi bari ya ki, bütün ceryallıq vaksini əmlətmigallar teximu diqat qılış gerek. Yutkuncaq ornada alayda karakterlik külrang saxtı pərdi payda bulup asan soyulmaslıq. Yutuş ya ki nəbəs qiyilişiş. Boyun limfa tügünü yoğunab, boyun ziyadı yoğunaş haltı görülüş. Tere buğmısıdın hoşyar buluş gerek. Terde qırviki iniq külrang pərdi bilen kaplangan yarı payda bulup saqaymaydı. Boğmının döltümüzde ün-tünsiz yokuluşu hergiz mu tabi yokuş emez. Belki vaksini emleşinin umumluşu, ilmi aldığını iliş tizgilleş tedbirleri bedelige kelgen kımmetlik netice. Bugünkü günde yer şarı ve yokun vaziyeti mürekkep bulup, kırış karakterlik, xavp xatar sicil mevcut bulup durmaqta. Biz o şerlikini saklaşka teximi muhtaç. Lekin ziyade təşvişilinişinə mu haciti yox. Vaksini əmləşini qiliplaşdırış ən müstəhkəm müdafiəliniyəsi. Kündülük müstəhkəmləş, uzaq önümlük tosuq, vaxtıda doktorqı görünüş ən axırqı toluq qıbalıd. Biz birlikdə müdafiəliniyəsini küçəytib, ailəmizdikilərinin tınıç amallıqını qoğdab, təsdiq qolğı kəlgən amıvi səhiyyə nəticələrini saqlaylı.
1: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Duji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışı gibi maske almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
3: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda kulak kongulaşını kandak yakışılaş gerektiğin mezmun diktinlerdi buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adı hareketi de paxta pelküşünü ilman suğu çılap su tamçılmaydığan derecede sıkıp kulak süpürüsünün içki taşkı katları ve kulak sangılqının kendi tarafını yenik sürtüş. Sürtüp bulğandan kiyin alkan bilen kulak süpürüsünü ulaşını tonuşturumuz. Nurgun kişi kulakı gongulduzla ciddileşip özünü iğir kesel bulup kalgan demem mu dep kumalanıdı. Ameliyatta nurgun kulak kongulduş kulakning ichki qismidan chataq chiqqanligidan emas, balki tashqi kulak supurisi, ya'ni siz qo'lingiz bilan tuta oladigan o'yman, dung, ko'mirchak va terilarning kirilishib ketganligidan bo'ladi. Kulak supurisining pirmillariga teri kepigi, chang-to'zon va may qatorliklar yig'ilib qoladigan bo'lib, bu kichik narsalar sirtqi yuzdagi ushoq tuk xaltalarini to'sib olib Avazının normal yetküzleşige, təsir yetküzgeçge, tınıç muhitta çoğun mine qoğulduğan avazğa aylandırdı. Öl paxtıpəl küç bilen bu meynət nərslərini pakız tazılısaq, xuddi əynəkdiki çan tozallarını sürtkengi oxşaj avaz yolumu təbila ravalışıdı. Məşğulati nahayda addi. Paxtıpəl küçünü ilman soğuçılab, artıq suunu sıqıvitib, kulaq süpürsi, iç sırtıdgi barlıq qatları cümleden kulak sangılqının kaynadiki qısımını yenik sürtimiz. Sürtip bolğandan kiyin iki kolni uulab istip kulakni etibilip bir neç sekund yenik uulab qısmen kan aylınışqa ilgiri sürimiz. Bugün kulkımız bir aram bolup qoğul davatqanda kes kılsaq doktorxanığı berip mutaxassislarning numarını ilişqa aldırmay paxtıpel küş tepip kulak süpürsini sürtayli. Köp vaqtlarda Kulak qoğuldaş pekat kulak yüzü tosulup kalgalıqtın boludu. Pakız taşkı kulak süpürsü bolğandıla andın pakız avazını anlıqlı boludu.

0: Nahiyasının yukarı temperaturası bir kaç günden bu yan 40 Celsiye gradustan aştı. Sıcıl yukarı temperatura kum bilen davalaş, sağlamlık, kütüniş türünü teyhimi canlandırdı. Tomuz mezgili de 90 nahiyasındaki erkaysı çoğun kum bilen davalaş bazıları da sayahatçiler köpeyip kızgınlık aştı. Ol boyu yeğesinin Oymanbulak kentindeki kum bilen davalaş bazısı da ölçemleşken kumgı kömülüş rayonu. Azade aram iliş boşluğu, cümleden Uygur Tibabeti Doktorhanesi'deki kespi ömeklerden noktada durup kesel görüşü, caylardaki sayahatçilerge kum bilen davalaşının sağlamlık boyucu kütüniş cahitliki sehri küçünü eskildirdi. Hıbiylik sayahatçi Shi Jinhe mındahtıdı. Kum bilen davalaşının rematizm, rematoidki bolgan ünümü nahit yakşı dep anlıgan idim. Şuna aile boyucu keldik. Bu yergi kelgenden ki nahaydi illiklik es kıldım. Sestralar aval kan besimimizini ölçeydiken, bek yakşiken. 90 nahiyesi davalınış bilen kütünüşünü birleştiriş, hükümet bilen karhanı birleşip hareketlenişte çıntırıp, en-enivi kum bilen davalaşını hazırkı zaman uygur tibabıtı boyunca diagnoz koyuş davalaş bilen çonkur yugurdi. Nahiyelik uygur tibabıtı doktorhanısının sestrası Alime Hamdullah mındaktırı. Doktor hanımız doktorlarını noktada turup daimlik mulazimet kılışka evetip, Uygur tibabeti boyunca diagnoz koyuş davalaş ölçümüge katlık emel kılıp, sayahatçilerinin kumga ilmi kömülüşü, sağlamlık boyunca kütünüşüge muvaffak yetekçilik kılıp, kum bilen davalaşka mas geldiğen kişiler topi ve dikkat kılışka tegişlik işlerini omumlaştırıp, en-enevi kum bilen davalaşını tekimi kayılıplaştırıp, bir hatar ünümlük kıldı. 90 nahiyası yana yeniden sağlamlık boyunca kütünüş mehmanxanası kurup, yezi kentlerdeki ailevi mehmanxanalarının derecesini östürüp, yatak cihetteki kem tüklüklerini toluqlap, kum bilen davalaş, sağlamlık boyunca kütünüş, konuş, sayahat kılış, özgece mezlik tağımlar katarlık kasp zancirini şekillendirdi. Kum bilen davalaş ailevi mehmanxanasının mesuli Şahimerdan Musa mındaktırı. Bir neçe yıldan buyan 90 nahiyesinde kum bilen davalaş bargan seri dank çıkırıp, kelidigan sayahatçılar yıldan yılgı köpeydi. Öyümüzni ailevi mehmanxana kılıp özgertkenden keyin kirimimiz bargan seri köpeyip, turmuşimiz gün seri yaxşılanıwatıdı.
1: Stansımız xabari. Tomuz mezgilde bağırış köyledeki Liu Yue Huang kıskuşbaqısı arqa-arqadan tutup bazarğa seliş mezgilige kirdi. Köl rayonudaki əla süpətlik, semiz qısquç baqılarının göşi alayda təmlik bolğaçqa nurğun caylarğa seytildi. Tan süzülüp, cahan tədirci yoruşqı başladı. Bağrış köylünün yüzü zomrettek dolqılınıp duratdi. Beylikçilər qol vaqlarını həydəb köl rayonuğa kirib, qısquç baqı tutuşqı başladı. Şincan, Mingtay, Yez İgilik, Munbet Tupraq Çeklik Məsuliyyət Şirkitinin setiş direktori Lin Nen muxbırğa mındaqdırı. Torne yen taşlığanda 13 kilogram kuskuşbaq tutup, tünce erişken hasılatımızdan xeyl razı bolduk. Ölçemge yetmegen kiçik kuskuşbaqlarını kölge koyup berip, bazarğı selişki tegişliklerini elip kaldık. Bağrış köyledeki Liu Yue Huang kuskuşbaqsi, əla süpetlik su rayoni bakımçılık muhiyeti, en yakşı təmi ve esil süpetige dayanıp, bazarının etrap kılışıgı erişip, zor türküm sodigerini dankını anlap bu yerge kelip setivelişki jalap kıldı. Bazar zakazi muqim aştı. Kuskuşbaqa setivalguchi sodiger Gong Ji Fin mundaqtıdı. Her günü etigende korulduğun optimobil haydap kelimen. Köp bolğanda bir qetimde 500 kilogramdan köprek seti valimen. Yıqınqı yıllardın buyan, Bağrış Nahiyesi, Bağrış Gölü'nün əla süpetlik ekologiyalik su rayoni baylıqqa tayinip, şaraitqa qarap iş görüp, ekologiyalik kıskuşbaqa baxımcılıq kəsbini tərəqi qıldırdı. Bugünkü kündə kiçikkine Liu Yue Huang kıskuşbaqısı şu cayının özgece ekologiyalik yeziklik məhsulatıqa aylanıp, caylardaki istimalçılarının yazlıq tamak üstelini beytipli kalmay, baxmıcılar sodigerlerinin kırımını aşırıp beyişiğe teximu ünümdük türtkü boldi.
0: Abdanımraylıq İntizam Tekşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti xəbəri. Aqsu Laiti Şayar Nahiyelik Partiya Komitetinin sabıq şujisi Pan Wenfeng intizamğa qanunğı eğir xilaflıq qilish qetilganlıqdan növətə Abdınım Raylıq intizam tekşürüş komiteti reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətin tekşürülüyatıdı.
1: Әмді қысқы қаверлер аңлады.

0: Biz. Birinci aydan altıncı ayğa çe Ergeçtan portuda nazaret kılınıp başkurulgan import-export malları 2 milyon 3 min tonnağı yetip, buldurki şu mezgildikiden 58% köpeyip, toşulgan yük 2 milyon tonnalık çoğun ötgelden bösüp ötüp, ilgirki yıllardaki adetki devrilikke seliştirganda 80 gün burun boldu.
1: Aptanım raylık bazar nazaret kılış başkuruş idaresi bugünden başlap 8. ayının 31. günü geçe alakadar tarmaklar bilen birleşip cemiyetten öy içi havasıdaki formal digitini tekşürüp ölçeş ve tüzeş sahesindeki kanun belgilemeyi hılap yip içini aşkarı toplap istimalçılarının hukuk menfaatini kogdap bazar tertibini kıyılıplaştırdı. İp uçini memleketlik 12.315 subsi ve kızık liniyası arkalık yollaşkı buludu.
0: 7. ayının 22. günü Korla, Xifi, Bivastı uçuduğun aviyasiya liniyasına tuncuk yetimlik ayrı bulan katnışı muvabakiyatlik buldu. Şarık aviyasiyası şirketi 7. ayının 22. günüden 8. ayının 29. günü geçe her çarşamba şembi günleri aviyasiya liniyasına uçuş vazifesini icra kıladı. Xifi'den Korla'ya 5 saat, Korla'dan Xifi'ye fakat 4 saat 15 minutla ketidi.
1: Amdi Aptanım rayonumuzdaki 16 şehrinin avaraydan malumat berimiz. Ürümçide hava tutuk temperatura 21-29 Celsius gradusqacha. Altayda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 16-30 Celsius gradusqacha. Çöçekte azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-31 Celsius gradusqacha. Uljira azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-27 Celsius gradusqacha. Bortalar azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-30 Celsius gradusqacha. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 23-34 Celsius gradusqacha. Köytünde otırhal yağmur yağdı. Temperatura 20-31 Celsius gradusqacha. Şihanzda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-32 Celsius gradusqacha. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22-33 Celsius gradusqacha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 29-43 Celsius gradusqacha. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-44 Celsius gradusqacha. Korulda hava bulutluq, temperatura 27-39 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava tutuq, temperatura 25-37 Celsius gradusqacha. Atışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-34 Celsius gradusqacha. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-36 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 25-37 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava tutuq. Temperatura 21-29 Celsius gradusqacha boladı. Hörmetli radio anlıqıcılar. Şinjan Radio Televiziya Stansının ətigelik haberler programımızı boyunca anlış berdiq. Bu kitim programımızın tercümanları Amine Nurahmet, İlmi Nuri İsamidin, Arzugül Halık, Wang Suji, Muharriri Muhammed Evel, Gini Kadir, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patikül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Haberler programımızını anlığınınlar rahmet. Sılışı din aboncılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sarkıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlardan olib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Xinjiangdagi 49 oshxonaning ommi qo'llab baholagan jazman yeb beqishqa arziydigan tomoq tizimligiga kirganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifimizda oldingi yarim yilda Jiminay portining xalqaro yo'lovchi va yuk tushish miqdori jihatida qo'sh eshishni ishga oshirganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda Abdunum rayon bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi Shu Jixong bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonuçlar terminalında mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqılıb oludu.
0: Xinjiangdaki yeniliqla
1: Növbette Avtonom rayonining har qaysi joylarida tadqiqot o'rganish sayohati sijil jallandi. Nurg'un yoshlar o'smirlar tabiat, muzey qatorliq joylarga berib, o'rgangach sayohat qilib, qiziqarliq yozliq ta'til turmushini his qildi. Shangang, Guangdong, Fujian, Ichki Mong'ol, Jiangsu qatorliq joylardan kelgan o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilari yaqinda Manas Manzir rayoniga berib, o'zgicha tadqiqot o'rganish safarini boshladi. O'quvchilar asli ekologiyalik tog' o'rmonligini otliq kesib o'tib, kemiga o'ltirib Qanas ko'lini bahuzur sayohat qilib, egiz tog' ko'l yer shakli alohidligi va ekologiyalik o'zgarishini egalladi. Tabiat muzeyida geologiya va ekologiya bilimlarini sistemalik o'rgandi. Shanganglik o'quvchi Lei Xinning mundaq dedi: Hayvatlik tog' tizmalari bepoyon o'tloqlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, qalbimda hayotlikqa, yana tabiatga bo'lgan hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu mazgilda Sanji shahridagi Xinjiang Yezi igilik ko'rgazma bog'chisi yozliq ta'tillik tadqiqot o'rganishga kelganlar yuqori pallasini kutib oldi. Ko'rgazma bog'chisi yozliq ta'tilda shol paxlis han etidan huzurlanish, ham turkilik sinash, teriqchilik ma'rifatini tarqitish qatorliq o'zgichi faoliyatlarni yo'lga qo'yib, o'quvchilar va ota-onalarning cho'nqur yoqtirishiga erishdi. Sanji shahrlik 10-chi boshlang'ich maktabning o'quvchisi Mavjunchi mundaq dedi: Bu yerda nurg'un g'oyat zo'r shol paxli qaranchuqi bor ekan. Turqi bak o'man va qiziqarlik ekan. Bu 2 kunda Avtonom rayonining har qaysi joylaridagi muzeylar mu turli tadqiqot o'rganish faoliyatlarini bas-basda qanot yaydirdi. Oqsu viloyatlik ma'rifat yodgorliklari muzeyi o'rnida 40 yosh o'smir kasbiy o'qituvchilarning yetakchiligida kichik tushandirguchi bo'lib, muzeyda saqlangan ma'rifat yodgorliklarini yaqin oraliqdan ko'rib, ko'rgazma buyumlarining tarixiy orqa ko'rinishlarini tadqiq qilib o'rganib, qiziqarlik qo'l hunari tadqiqot o'rganish faoliyatiga qatnashib, o'rganish, ko'rish, amaliyotin o'tkazish jarayonida ma'rifat yodgorliklari muzey tadqiqot o'rganish safarini boshladi. O'quvchi Ding Yiqi mundaq dedi: Bu faoliyat bak qiziqarlik ekan, ya'ni tegimi ko'p tarixiy ma'rifat bilimlarini egiligili bo'ladi ekan.
2: Yaqinda 3-chi marvayit qashteshi buyumlari to'g'risidagi vaqt bayoni sayyora ko'rgazmasi Xinjiang muzeyida boshlandi. Bu qitimqi ko'rgazmaga Jungo davlat muzeyida saqlangan 620 yurish 3-chi marvayit qashteshi e'tiborliq buyumi qo'yilib, Jungo 3-chi marvayit madaniyatining 10 ming yildan halqigan tarixiy tomiri jallik namoyon qilindi. Önce mervayet, insaniyet medeniyeti musabısıdaki muhim maddi vasıtı bulupla kalmayı yana, kadimki ecdatlarının menevi itikadi, hüner, sanat, akıl parasiti ve estetik intilişi mücessemlengen. O yana, okşaç bulmağın rayonlarının medeniyet almıştırış, öz ara örnek ilişinin canlıq kuvahçısı. Cungo'nun kadimki zamandaki önce mervayet medeniyet sistemisi de önce mervayet bilen kaşteşi medeniyeti çoğunkur yuğurlup, özgüce hem roşen şerq üslubini şekillendirgen. Önce mervayet kaşteşi, kadimki ecdatlarının kündülük bezekleri bulupla kalmayana baylıq, orun ve hukuknun medeniyet mezmununu öz işçige alıdı. Cungo Dölet Muzeyi Körgezmigi Kuyuş bölümünün tetkikatçisi Tong Chunyan'nın tonuşturuşça, bu kıtımkı körgezme ruh itikad, kaidi yusun tüzülmesi ve kımmet menbesi, rengarang nur, derya ikıllarının koşuluşu ve estetik simfoniye, nepis, öner senet, kaidi yusun tüzülmesi ve kızgarlık örüp adetler katarlık üç bölge bölüngen. Körgezme boyumları kaşteşi, hekik, zümrat taş katarlık köpkül materyallarını öz işçige algan bulup, takuğuçi noktasıdan başlanıp, önce mervayetlerini bayan kılış vasıtası kılıp, Jonghua medeniyeti terakkiyatının tarihi tomiri bayan kılıngan. 2023 yıldan buyan, Jongo Dölet Muzeyi Şenjan Muzeyda ilgir kiyim bulup, Jijin, kuyumuncılık tarihi, bronzı kurallar işçedeki kadimki Jongo, aynaktiki bronkı mezgil, Jongo kadimki devir mis aynak medeniyet körgezmisi. Osman bilen tuprakının inaklıqı, Jongo'nun kadimki çalgu esvapları körgezmisi, Akıl paraset nuri, Jongyi tibabıtı doğurgerliki medeniyet körgezmisi katarlıq, köp

0: خل کرگزملر نه اتگزب جنخوا مدنیت نان کب خلق برگفتلشکن سخدرشچن چونکر اساسی جلق نمایان قلندی. بو قیتم که کرگزم 11 اینان 5 کنگیچه دوام نشدیکن.
1: یکندا 2026 یلک مملکتیک غیری مادی مرنیت مراسلر جهت شنجانگا یاردن بیش کرگزمسیدن یادرولوک هستوری. مملکت پوچه تونجی اولکی درجلیک غیری مادی مرنیت مراسلر باش تیمیسیدکی شنجانگا یاردن بیش پویزی شندون شنجان قلبداش بولوش. غیری مادی مرنیت مراسلر پویزی اورومچو وگزالاغا یتیب گلیب غیری مادی مرنیت مراسلر سپرنی باشلیدی. Bu poyiz 7-ci ayının 14-ci günü Shandong Jinandan yolga çıkıp 7 ülke Atlum rayını doğrusuğa kesip ötdi. Poyizning Şinjangda Kumul, Ürümçi, Bortala, Qashqar qatarlıq 10 vokzalda toqtışıp planlanğan bolup, poyizga oltırıp kelgen Shandong gayri maddi mariniyet mirasları varisleri her qaysı çoğ mənzir rayonları, mariniyet meydan sarayları, mahallelerge berip, Şinjan gayri maddi mariniyet mirasları ustuları bilen oxşaş sahnede maharet körüstüp, öz ara ögenudu, öz ara örnek alıdı. Shandong ölkisi Zhizhou şehrinin Jinshi Chuanto texnikisini ögütüş kengaytış ünürünün vekillik varisi Wang Aymin mundaq dedi. Şinjan gayri maddi mariniyet mirasları sarayda menin hünerimge oqışıp ketidigan tür Juanshu oyumu hüner bar eken. Men Jinshi Chuanto texnikisini ögütemen ve kengaytemen. Şuna bu qitim öz ara almaştırış ögünüş üçün keldim. Bu qitimki gayri maddi mariniyet mirasları poyizinin baş temisi Shandong bilen Şinjan qalıptaş boluş. Shandong Şinjan qalıptaş bolup öz ara almaştırıp ortak ilgirleymiz. İgelin işçe Shandong Şinjan kalıptaş buluş, gayri maddi mariniyet mirasları poyizda 800'den artık yolcu bulup 7. ayının 31. günü Shandong'a kaytıdıgen. Keyinki kademde Atunum rayonundaki 10 vilayet oblast şehir, hem de Bingtuan 10. şisi Beytun şehri, yana 20 neçe türlük haslıqı ige en-enevi oyun koyuş sanayeti türüdü ki, gayri maddi mariniyet mirasları türünü teşkilleb, Shandongluk sayacılar bilen yakın ağırlıkta hem türtkü bulup, nakşı usul makarının bed'i celibkarlıkını canlıq namayan kalırken. Shandongluk sayacı Liang Xinyuan mundaq dedi. Poyizdin çüşüpla Şinjanlıklarının kızgılıkını es kıldık. Hem intayın kuşal bolduk. Şinjanın gayri maddi mariniyet mirasları mı zor ümit bağladım. Tekimi köp düşünüşünü arzu kılımen.

0: kamçılık kılmayalı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'daki 49 aşkana amma kollap bahalagan cezmen yap bekşi erzirgan tamak tizimdeki kirgenliki doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında amma kollap bahalagan cezmen yap bekşi erzirgan tamak tizimdekinin 10 yıllıkı baş temelik faaliyeti şiende ötküzüldü. Şincan'daki 49 aşkana tizimdeki kirdi. Ürümçi şehri, Altay vilayeti, Kaşgar vilayeti tizimdeki kirgen sancağıtı aldıngı 3 cay bulup, bunun içi de Altay, Kaşgar 2 cay tuncuk etim, cezmen yap bekşi erzirgan tamak tizimdeki kirdi.
1: Bu kitim Şincan'daki tizimdeki kirgen soğudgarlar içi de yerli konu dukallar 40% ni. Tuncuk etim tizimdeki kirgen aşkanalar 50% ni ilgiledi. Sallık malumatı körüstülüşçe 2026 yıllık tizimlik ilan kılıngandın kiyin Şincan'daki yeniden tizimlik kirgen aşkanalarının ekim miktarı aldınkı aydıkidin 374% aşkan. Yerlik yemek içmek markaları supa yoşurun küçünün yardımıda yolucular ekimi alkışkı eriştin ibaret koş yukarı kötürülüşünü emelge aşırdı.
0: En-envilik asasıda çın turup yenilik yaratıp yaşlaş hizmetini çoğunkır kanat yaydırış, Şincan'daki yemek içmek karakallarının ortak terakki kılışıdaki muhim asas. Ürümçi şehri, Saybağ rayonu, Bavşan yolu, Doşibin, Juyan, Hogo hanısının Şincan'da yıldız tartkınığa köp yıl boldu. Yerlik, Allah'ıydı mesulatların paydalanıp korumu teyarlaş maharetini elalaştırıp, ela süpetlik koy göşü kuruşlarını birleştirip, kıtık, üzüm, harıkı katarlık yerlik mesulatlarını maslaştırıp, korumu türleri de yenilik yarattı. Dukan mesulü Hanbin'nin tanıştırışça tizimdeki kırgızılgendinkin dukandaki yerlik heridarla bilen sırttin kelgen sayacılarının her kaysi yerimden köprakını ilgilep, markanın tesir küçü zor derecede aşkan. Şincan herden bağ yemek içmek pay çeklik şirkti. Toğrularını saklap yenilik yaratış ticaret ideyesine tayinip köpketim tizimdeki kirdi. Şirketin muavin baş direktörü Jojo Fang'ın tonuşturuşça dükkan tizimdeki kirgenliğinki

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi...
2: Gemur yağıdı. Temperatura 23'ten 34 Celsius gradus uçe. Kaşkar'da azraq gemur yağıdı. Temperatura 22'den 36 Celsius gradus uçe. Hotende hava tutuk. Temperatura 25'ten 37 Celsius gradus uçe. Ürümçide hava tutuk. Temperatura 21'den 29 Celsius gradus uçu boludu. 4-5 bal şamal çıkıdı.
0: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, menin ailem.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincang radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programması bu canlı çıkardık. Yak durup anlığının lağı rahmet. Sılışıtın aboneçiler terminalını çürüsenle, tehimi köp mezmulladın haberdar bol alayısıyla.

Aziz radio anglagchi dostlar. Endi dil aramınlarga qazaqçı naqşılardan Ayallar güzel namlıq naqşını taqdim etimiz bəhər ağaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Илмий усул тажабыз кылайлы.
1: Sağlamlık haberleri.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanlarını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Mən riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonuçla terminalı da maskademde anlatılır. Hem de her vakit kayıtı anlıkçıla buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündak mezmula boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberler sahibimizde baj işleri boyunca memuri caza ölçeş ölçümü doğrusu da cemiyetin aşkarı fikir elindi. Şincan terbiyeleniş, yetiştiriş ilanlarının ölçemge uygun buluş eskertmesini ilan kıldı digen haberlerde kıtınadı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde öy vasıtçısı öy pulunu vakalatan tapşırvalgandan keyin alakısı üzülüp kaldı. Hukukni kanda kogdaş gerek digen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə işqni tosuvilib, işqı tosqulluq qılışdın, qol eləşib, yarışıb qılışqıcə bu kan macerası qandaq həl qılındı, digən məzmun diqqətinadı boludu.
3: Əmdə diqqətinla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri
2: Muhbirinin Dövlet Baj Baş İdarısının ilgilişçe yakında Dövlet Baj Baş İdarısı, baj işleri boyunca memuri caza ölçeş ölçümü 2026 yıllık nusxasını ilan kılış doğrusudaki uxturuşunu ilan kılıp cemiyetin aşkarı fikir algan. Bu kıtımkı fikir eliş 8. ayının 13. günü geçi davamlaşırken.
3: Fikir eliş nusxası da baj organları kanun belgelemeye katkı emel kılıp cazalap, ölçeş ölçümü dairse de cazalaş kararı çıkarış aydınlaştırıldı. Şunun bilen bile, yine yeni hirek bolsa cazalamazlık iş türü tizimliki ve kolektif karap çıkış tertibi baj tapşırgıcılar, haq tapşırgıcılarının kanunlu hukuk mentatiki kapalatlı kılış hem de ölçeş ölçümünü herkesten tanşeş talibi aydınlaştırıldı.
2: Fikir eliş nusxası İki koşumçu hüccetini öz içine algan bulup ayrım halda baj işleri boyunca memuri caza ölçeş ölçümü 2026 yıllık nusxası ve baj işleri boyunca belirgen memuri cazada yeni gerek bolsa cazalamaslıkı dair işler tizimlik edin ibaret. Bunun içi de baj işleri boyunca memuri caza ölçeş ölçümü 2026 yıllık nusxası, baj işlerini tızımlaş, hesap dertleri ispatı, baj tapşırışını ıltımas kılış, baj yığış, baj işlerini tekşürüş, talon ve ispat, baj tapşırış kepildeki, bajgı alakadar kesbi mülazimetinin başkuruş, bajgı alakadar uçurlarının yollaş katarlı 9 türüdeki 66 türlük memuri caza iş türünü öz içine alıdı. Kanunu belgelengen asas, derecesini ölçeş, tedbiklaş şerti ve konkret ölçem türmü tür aydınlaştırıldı. Baj işleri boyunca memuri cazada yeni kirek bolsa cazalamaslıkı dair işler tizimliki de, baj işleri memuri caza ölçeş ölçümünün yığın çaklanan 8 türlük memuri caza iş türü öz işçiliği eğlendi. Hem konkret tedbiklaş şerti belgelendi.
3: Baj baş idarısının alaqdarı məhkime idar məsuli mundaq tonuşturdu. Yakın qıyladın bu yan şarkı şimal, ğarbi canub, ğarbi şimal, Jongnan, Huabey, Huadun qatarlıq rayonları ilgiri keyin bulup, rayon işçidiki baj işleri məmuri caza ölçeş ölçümünü birliki kəltürüp, baj işleri boyunca kanun icra qilişini qilıplaşdırış, baj yığışını yanımı küçəytiş qatarlıq cəhətlərdə aktiv rolini cari qıldırdı. Şundaqla, bütün memleket katlamadan baj işleri boyunca memuri caza ölçeş ölçümünü birliki keltürüşge asas saldı. Memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazarı kuruluşuğa teximi yaxşı mulazmet kılış üçün baj baş idarisi baj işleri boyunca memuri caza ölçeş ölçümü 2026 yıllık nusxasını tədqiq kılıp tüzüp, bütün memleket dairesine birliki kelgen baj işleri boyunca memuri caza ölçeş ölçümünü yolu koydu. Bu yana asosiy qatlamning baj ishlari bo'yicha qonunni ijro qilishi va jamiyatdagi ommaning orzusiga uyg'un keladi.
2: Egilinishcha bu qitim oshkor fikri elingan baj ishlari bo'yicha ma'muriy jazo o'lchash o'lchimi 2026 yillik nusxasi 3 oloylikka ega ekan. Birinchi, tuzilma qurilmasi birligi keltirilib, qonunda belgilangan asos, o'lchash darajasi, tatbiqlash sharti va konkret o'lcham turmi-turi aniq ko'rsatilgan bo'lib, bir qarabla tushangili bo'ladi ekan. Ijro qilishga qulaylik ekan. O'lchash darajasi jihatda umumiy jihatdan yenik, bir qadar yenik, odatdagi bir qadar og'ir, og'irdan iborat 5 o'lchash bosqichiga ayrilgan ekan. Ikkinchi, o'lcham mazmuni birligi keltirilib, qonun chiqarish maqsadiga amal qilingan. Qonunga xilof qilmish bilan bog'lanish darajasi yuqori bo'lgan. Shundaqla, qonunga xilof qilmishning xarakteri, xavf-xatari, oqibati va tuzitish bilan moslashish ahvolini obyektiv aks ettirib beradigan o'lchash omilini universal tanlab muvofiq biriktirib, bir o'lcham bilan oxirgacha o'lchash qonunga xilof qilmishga ilmiy baho berishni ishga oshiradi degan. Üçüncü, hamini bir tayaqda haydashning oldini oladi ekan. Norma va doira qo'shilgan shaklni to'liq qo'llanib jazolash o'lchimini bekitib, ayrim delolarni bir taraf qilishga muvofiq o'lchash bo'shligi qoldirib, oddiylashtirib o'tish sababidan hamini bir tayaqda haydab qonunni adil ijro qilmaslikning oldini oladi ekan.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
3: Yaqinda avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi, Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintoni bozor nazorat qilish boshqarish idorasi bilan birlashib, aloqador qonun nizomlariga asosan Shinjangdagi turlik tarbiyalash, yetishtirish apparatlari tijorat e'lonini e'lon qilish o'rinlariga qarata tarbiyalash, yetishtirish e'lonlarini e'lon qilish belgilimga uyg'un bo'lish eskartmasini e'lon qildi. Buningda avtonom rayonning tarbiyalash, yetishtirish, e'lon bozori tartibini iste'molchilarning qonuniy huquq manfaatini qo'g'dab, tarbiyalash, yetishtirish, e'lonlarni e'lon qilish harakatini qilib-lashtirish maqsad qilindi. Askatmada mundaq aydinlashtirildi. Tarbiyalash, yetishtirish, e'lon mazmuni haqiqiy qonuniy bo'lishi, sog'lom ifodalash shaklida ifodalanishi, sotsialistik yadroliq qimmat qarashining talabiga uyg'un bo'lishi, Jonxo Munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldirgan bo'lishi kerak.
2: E'lon tijoratchilari, e'lon qilguvchilar, e'lon kasbini qabul qilganda munosabatlik isbot hujjatlarini tekshirib, e'lon mazmunini selishtirishi kerak. Partiya va davlatning muhim faoliyati nomidan foydalanib e'lon berishga yo'l qo'yilmaydi. Jonxo Xalq Jumhuriyatining davlat bayrog'i, davlat she'ri, davlat gerbi, armiya bayrog'i, armiya marshi, armiya gerbini ishlatishga yoki shaklini o'zgartirib ishlatishga yo'l qo'yilmaydi. Davlat organi, davlat organi xodimlarining nomi yoki obrazini ishlatishga yoki shaklini o'zgartirib ishlatishga yo'l qo'yilmaydi.

0: Açlıkını ticeşte monolarını esker tutu.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab ala ili.
0: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhtcamı var teyimizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başla ili.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, öy vasitçisi öy pulunu vakaleten tapşırıp alğandan kin alaqısı üzülüp kaldı. Hukukunu kanda koğdaş gerek. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu haqta toxtulumuz.
2: 2023-yil 3-chi ayda SuEkis ma'lum uy vositchilik apparatiga bir yurish uyni setishni havola qilgan. Vositchi MaEkis VangEkisning tanishtirishi bilan SuEkis setib olguvchi LiEkis bilan tanishgan. Uch taraf Urumchi shahrining shahar uylaridagi saqlanma uylarni setib olish, setish vositchilik to'xtami imzolab, uyning umumiy bahosini 1 million 200 ming yuan qilib bitishgan. To'xtam imzolangandan keyin SuEkis MaEkisga 12 ming yuan vakolatan bejirish haqqi sherinkani to'lagan.
1: SuEkis o'z setibilish setish tartibini pishiq bilmagachga ikki vositchi LiEkis oldin to'lagan pulni avval ularning saqlashiga topshirib berish, qolgan uy pulining hammasini to'lab bo'lgandan keyin ondan biroqla topshirish taklifini bergan. SuEkis vositchi apparatga ishongachga qo'shilgan. LiEkis MaEkisga 165 ming yuan, VangEkisga 132 ming 500 yuan to'lagan. Jami 297 ming 500 yuan oldin to'lagan. Biroq ikki yildan pulni olgandan keyin aloqasi uzilib qolgan.
2: 2024 yil 11 ayning 25 kuni SuEkis VangEkisni tepib, uningdan 297 ming 500 yuanni qaytarishni talab qilgan. VangEkis pulning MaEkisning yonida ishkanligini aytgan. Hamda va'danoma yozib 8 oy har oyda bankiga 32 ming yuan qaytarganligi, qolib qolgan pulni 2025 yil 12 ayining oxirida qaytarib bo'ladiganligi to'g'risida va'da bergan. Biroq va'danoma yozgandan keyin VangEkis yana bir qitim telefon qabul qilishni rad qilib, kuchir qaytarmagachqa SuEkisning oyda qaytaradigan bankining ranilik qarzini qaytara olmasligini keltirib chiqargan. Shundaqla LiEkisga nopusni yutgach rasmiyatini bejirib berolmagan. Amalsızlıktan SuEkis, MaEkis, VangEkis üstüden Ürümçi şehri Saybaq rayonlu xalq sot mahkemesige dava kılgan.
1: Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. SuEkis, MaEkis ve üçüncü kişi LiEkis imzalagan üy setibilish setish toxtami kanunluq küçge ege. MaEkis, vasitçilik mulazimeti bilen ta'minlovchi taraf bo'lish sifati bilan to'xtam tuzishga sodi pulini vakolatan yig'ishga vakolatan bejirish haqqi elishga qatnashgan bo'lib vasitchilik to'xtamidagi bevosita qarish taraf hisoblanadi. Garchi VangEkisning vasitchilik mulozimati asosiy gavdisi ishkanligi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa-mu, lekin u kafolat berguvchi salohiyati bilan to'xtam tuzib MaEkis orqali yoki o'zi ko'p qitim savdo puli elib, ishdan keyin va'danoma yozib qarz qaytarish majburiyatini muayyanlashtirib, savdo pulini boshqarish tezgillash va va'daga amal qilish ishlarini amaliy bejirgan. Ikki yildan o'zlarining amaliy harakati, savollik darajasi ham pul egilash ahvoliga asosan munosib haq talab javobgarligini ayrim-ayrim ustiga oladi.
2: Jonxo xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi belgilimlarga asosan to'xtamlashuvchi bir taraf to'xtamdagi majburiyatini ado qilmasa yoki to'xtamdagi majburiyatini ado qilishi bitimga uyg'un kelmasa davomliq ado qilish, to'liqlash tadbiri qo'llanish yoki ziyonni to'lash qatorliq xilofliq javobgarligini ustiga olishi kerak. Hisoblash orqali VangEkis qaytargan uy puli 278 ming yuandan ortiqroq bo'lgan. MaEkis 12 ming yuan vakolatan bejirish haqqi olgandan keyin kelishim bo'yicha vakolatan bejirish mulozimat majburiyatini ado qilganligini. Bu pulni egilib olishning paket va qonun asosiy kamchiliklarini dalil isbot ko'rsatib isbotlay olmagan. SuEkisga vakolatan bejirish haqqini to'liq summasi bo'yicha qaytarib berishi kerak.
1: Shuning bilan birga MaEkis bilan VangEkis uy egasining mablag'ini uzoq muddat egilib olib qaytarishni rad qilib, obyektiv jihatdan uy egasini ziyonga uchratgan. Sud mahkamasi qaytarilmagan pulni tupsan qilib, mamlakatlik banklar ora o'tni elish berish markazi e'lon qilgan LPR, ya'ni qarz pul bozorida ma'lum qilingan o'sim nisbati bo'yicha 2 yillarni munosib mablag'ning 6945 yuan 3700 egilgan o'simini to'lashga hukm qildi. SuEkisning huquqini qo'g'dash sababidan kelib chiqqan mol-mulkni omon saqlash iltimosi haqqi muvofiq zarur chiqimga tabe bo'lib, MaEkis bilan VangEkis qarz nisbati bo'yicha teng ustiga oldi.
2: Programmanın torda hem Türk buluş məxsus rayonu etildi. Eğer sizden mu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneçiler terminalını düşürüp, programda hem Türk bulup söz kaldırsanız boludu. Programmanın texmi köp esil məzmulları Solution aboneçiler terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
0: Şing Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arkılık kuvvet oluqlaydıgan jinmu, jingoshu, aqiqi türde hem yemeklik hem doğru kılınan materiallardan istemgen. Terkibi de juhar gül, çiçek gül, yavu çilan meğizi, jigan, çakakul, palmı merzi, olkat, tunus urka katarlıklarla. Esli xameşan nisli yokli. Kangfuyan şirkinin veycankan zepe, zijin lınci katarlı kıpkılı məhsulatı var. Kuhun karxana Kangfuyan şirkinin kuşkabar. Kangfuyan şirkinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malım'nın nek meydanda məhsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7-nin 26-nin günü potent şehri yeni lop deketinin udulduki 567-nin numurlu Kangfuyan məhsulatlarının məhsus etkiliğinde 7-nin 27-nin günü Karkaş nayesi 19-19 Sodi şehrisinin kıypaş udulduki Kangfuyan məhsulatlarının məhsus etkiliğinde xeridarlığa məhsulat verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mukapatlıq faaliyet katnisi tülmügen xuşallıqı erişeyle. Onunla başka Çincan'ki Kangfuyan məhsus etkiliğinde 7-nin 24-nin günü 31-nin günü geçe məhsulat situasa soğuk veriş faaliyet ötküzüldü. Botulki iğizini savmaqsınız tülmügen xuşallıqı erişisi. Tezden kilip katnisi. Məhsulat soraj kızı xeniyat telefon numarı
4: 400-666-1185 400-666-1185
3: Sağlam olaydısınız bu onu dağınlık karxana Kangfuyan'ı talan. Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arkılık kuvvet oluqlaydıgan jinmu, jingoshu, aqiqi türde hem yemeklik hem doğru kılınan materiallardan istemgen. Terkibi de juhar gül, çiçek gül, yavu çilan meğizi, jigan, çakakul, palmı merzi, olkat, tunus urka katarlıklarla. Esli xameşan nisli yokli. Kangfuyan şirkinin veycankan zepe, zijin lınci katarlı kıpkılı məhsulatı var. Kuhun karxana Kangfuyan şirkinin kuşkabar. Kangfuyan şirkinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malım'ın nek meydanda məhsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7-nin 26-nin günü potent şehri yeni lop deketinin udulduki 567-nin numurlu Kangfuyan məhsulatlarının məhsus etkiliğinde 7-nin 27-nin günü Karkaş nayesi 19-19 Sodi şehrisinin kıypaş udulduki Kangfuyan məhsulatlarının məhsus etkiliğinde xeridarlığa məhsulat verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mukapatlıq faaliyet katnisi tülmügen xuşallıqı erişeyle. Onunla başka Çincan'ki Kangfuyan məhsus etkiliğinde 7-nin 24-nin günü 31-nin günü geçe məhsulat situasa soğuk veriş faaliyet ötküzüldü. Botulki iğizini savmaqsınız tülmügen xuşallıqı erişisi. Tezden kilip katnisi. Məhsulat soraj kızı xeniyat telefon numarı
4: 400-666-1185 400-666-1185
3: Sağlam olaydısınız bu onu dağınlık karxana Kangfuyan'ı talan. Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arkılık kuvvet oluqlaydıgan jinmu, jingoshu, aqiqi türde hem yemeklik hem doğru kılınan materiallardan istemgen. Terkibi de juhar gül, çiçek gül, yavu çilan meğizi, jigan, çakakul, palmı merzi, olkat, tunus urka katarlıklarla. Esli xameşan nisli yokli. Kangfuyan şirkinin veycankan zepe, zijin lınci katarlı kıpkılı məhsulatı var. Kuhun karxana Kangfuyan şirkinin kuşkabar. Kangfuyan şirkinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malım'ın nek meydanda məhsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7-nin 26-nin günü potent şehri yeni lop deketinin udulduki 567-nin numurlu Kangfuyan məhsulatlarının məhsus etkiliğinde 7-nin 27-nin günü Karkaş nayesi 19-19 Sodi şehrisinin kıypaş udulduki Kangfuyan məhsulatlarının məhsus etkiliğinde xeridarlığa məhsulat verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mukapatlıq faaliyet katnisi tülmügen xuşallıqı erişeyle. Onunla başka Çincan'ki Kangfuyan məhsus etkiliğinde 7-nin 24-nin günü 31-nin günü geçe məhsulat situasa soğuk veriş faaliyet ötküzüldü. Botulki iğizini savmaqsınız tülmügen xuşallıqı erişisi. Tezden kilip katnisi. Məhsulat soraj kızı xeniyat telefon numarı
4: 400-666-1185 400-666-1185
3: Sağlam olaydısınız bu onu dağınlık karxana Kangfuyan'ı talan.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ishni to'sib olib, ishqi to'sqinlik qilishdan qo'l elishib, yarishib qilishgacha bu kan majrosi qandoq hal qilindi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Yaqinda Chaqiliq nohiyalik adliya idorasi, Utam adliya o'rni, Utam yezliq har taraflama tuzash va doiralashtirib mulozamat qilish markazi, Tavalik rayonidagi kent aholi komiteti va saqchi ishlari ishxonasi qatorliq ko'p tarmoq bilan birlashib, Kan rayonining birinchi sepiga cho'ng'ir cho'kib, kan qum shig'il materiallarini hoddiga elish to'xtami majrosini hal qildi. Davolashguchi ikki taraf qatmal holatdan qo'l elishib yarishib qoldi.
1: Davolashguchi shu ekis, sun ekis bilan kan qum shig'il materiallarini ishlab chiqarishni hoddiga elib boshqurish to'xtami imzolab, shu ekisni oldingi bosqichliq ul aslaha qurilishi, qum shig'il materiallarini qezish, pishiqlash ham aloqador ishlab chiqarish mashg'ulotiga mas'ul bo'lishga putishgan. To'xtamni ijro qilish jarayonida ikki taraf o'tirsida ishlab chiqarishga mablag' selish va hoddiga elish haqqini rasvot qilish sababli ixtilof ko'rilib, ko'p qatim kengashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgan. Talash tartish üzüksüz kəskilişib, şu ikis maşini bilən işini tosu bilib, işini tosqan. Tür işləb çıxırışı toxtab qalqan.
0: 7-ci ayının 2-ci günü Utam Yezliq Partiya Komiteti Yezliq hər tərəfimi tüzəş və dairləşdirib mülazimət qılış mərkizi, Ədliya Orni, Kənd Ağalə Komiteti və Saxçı İşləri Şxanlısını bir tutaş pilallab, Kan rayonadiki nəx meydanqı berib bir tərəb qaldı. Соң екес нақ мейданды болмағашқа мұрасса қатмал халатке түшіп қалды. Қызметчі қадым шу ексінің кейпиятыны теншіландырып, соң екес білән ала қылышып, ішкі тарапны тағдын түшіп, мұрасса қылышқы етәкледі.
1: Мұрасса жәргенада көп тармақ тоқтан мәзбуны, ішләп шықырыш қатырысы, есабат ұспатыны тәкшіріп еніқлап мажыраның сәбәбі, талаш тартышының қызық нұқтысы, әм ішкі тараптың ұқуқ мәсулетіні айдыңлаштырды. Adliya o'rindagi xizmatchi Junhua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining to'xtam qismidagi aloqador belgilamalarga birlashtirib, to'xtam moddalarini ratlab, mas'uliyat va foyda ziyonni tahlil qilib, ikki tarafni majroga oqilona muomala qilishga, da'vo talabini qonun bo'yicha ifodalashga yetakladi.
0: Adliya o'rni qonun davli odamgarchilikka tang e'tibor berib, fikr almashtirish kengashi supsi qurib, ikki tarafni fikr almashtirish kengashiga tashkil etdi. Haqni rostchot qilish, ziyonni tang ustiga elish, to'xtamni ado qilish, to'xtamga xiloflik qilish javobgarligi qatorliq talash tartish masalalarini bir-birlab moslashtirdi. Ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan murosa kelishimi hosil qilib, qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirib, 720 necha ming yuandan ortiq pulni to'lash usulini aydinlashtirdi. Ikki taraf qayta talash tartish qilmaslikqa va'da berdi.
1: Majro hal qilingandan keyin shu ikis u tam adliya o'rniga kelib, lavhani xizmatchi xodimning qo'liga tutqizib bundoq dedi. Yelimi yaxshi adliya o'rni savrchalik bilan murassa qildi. Bo'lmasa bu majroning qachongacha so'rilib ketadiganligini bilmaydim.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.

Yuanlı uçulan Şinjan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sözge Hemrah programımız bu canlı çişperdik. Tekimi köp mezmullarını Sılı Şötin terimdalarını çürüp anlı sağına boludu. Yak durup anlığının ağır rahmet.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının mundaq tıpraq programmasına alışanlarını qarşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımıza tüvendiki məzmunları da alış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Altay şəhəri, Alaqaq Bazri, Nurcau kentinin yuqarı ölçəmlik etiz quruluşu 6300 mu mundaq etizni canlandırdı. Uşturpan nahiyyəsinin Çoğur çoğun tüptiki soğuruş rayonunu zamanevi ilaştırıp özgertiştiri, tertiplik algı silcetildi degen mezmunlarını anlatımız.
0: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimizde Ürümşehri Davançın rayonu Dongu yesi Yöyaven Kent Partiya Yacekistan Şucisi Turgun Tokti ayıgının lay topuğu milep emeli işlep, partiya kuruluşu arkalık itakçılık kılıp, halk kalbini illetti degen mezmun deyiktanları buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizde, yezi iyiliki yeza ministerliki Dövlet Terakkiyat ve Islahat Komiteti Qatarlıq 6 ministerlik komitet birleşip uçturuş elan kılıp, 2026 yıllık memleket boyunca yeza ammevi mulazımetige dair tipik delo misallarına topladı Qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Sinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu slushitin abonçılar terminalını maz qadamını anlatıldı, hem de her vaqt qaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiqtanla programımızın təpsili məzmuları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik həntləgi nəzər.

0: Radio anlatıcılar. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerine nazar sahipimizi köpçülükke Altay şehrinin Alakak Bazri Nurcao kentindeki yukur ölçemlik edis kuruluş elip gelgen özgürüşler doğrusu sözler biriniz.
1: Yakında Altay şehrinin Alakak Bazri Nurcao kentindeki yukur ölçemlik edislikte yazı ilgilik maşinaları mokudak ötüşüp maysaları sağlam ösüp mol hosildin diyerek biridgan menzere barlık geldi. İlgiri kurgakçılık, soy yetişmezlik, osul kemiyip getiş, osul töven buluş kıyınçılıkının derdini yetkici tartkan yerler bugünkü günde ayetli küçük doldu. Soçılık ul əslihelerinin süpütünü östürüp dəriyetisini aşırış kıtayınıp, alaqaq basri etislerini soğuruş kıyın buluş meselesini üzül kesil hal kıldı. Bunun bilen ünümsiz benem yerler yukarı hosulluk munbet etizge aylanıp yerinin kımmeti bargan sıra eşip, dehkan çarvıçılarının kirimini aşırış işençi bargan sıra dolup deşip, su arkalık munbet yerler ozuklandırılgan, halkını beytip, kent güllendirilgen yezi kentlerini güllendirişinin yeni yögüme resimi sızıp çıkıldı.
0: Nurcao kentinin ahalisi Yerkin Muhtar Kuludaki yepyeni davamlaştırıp imzalanğan yer obrotu toxtamığı qarab çehridin təbəssüm cilvilengen halda Kırımlı aşırıştaki əmli özgürüşlerini təpsili sanab mundaq dedi. İlgiri ət yaz yazdaki qorqaqçılıqdın həmidin bək qorqatdım. Ziraatlarını suğarqıl bolmağaşqa o sol kapalatki iyi bolmaydı. Yer obrot basımı ösmegen idi. Suçuluk əsərləri özgərtilişdin ilgiri kəndik hər mu yerinin obrot həqi aran 680 yuan bulub, Korkakçılık yıllarda ziraatlarının hosoli zor derecede kemiyip ketkeske, yerden kılınan payda zor derecede tüvallap ketken idi. Hazır bütün rayon buca soğuruş sistemisinin sicil mükemmellişiğe geçip, korkakçılıkla takabül turup hosolu kapalı tıklaşıklar körünerlik güce edildi. 2026 yılı yer obrut yakı bahsi 850 yuengi özdi. 2027 yılı davamlaşma imzalanan toxtamdaki yakı bahayen bir kıtın 1000 yuengi özdürüldü. Fakat yer obrodadan ibaret bir türdüla ailemizden yıllık kırma 30 bin yuandan aştı.
1: Yukarı ölçemlik etis kuruluşunun arkasında Alakaq Bazırının partiye kuruluşu arkalık asası katlamını idar kılışka yetekçilik kılıştı çıngdırıp, halk durmuşuğa dair emeli işlerini çoğunkur kezip, çin kalıp, çin hissiyat bilen amma aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəm qılıvatkan, arzu qılıvatkan işlərgə dair məsələlərini həl qılğanlıqının canlıq ixcam görünüşü var.
0: Nurcao kənti Çibeylin su ambırı suğuruş rayonunun axır qucuq yaylaşqan bulub, ilgiri bütün kəntiki 6300 motelgu yerdə uzaqdın buyan su mənbəsi yetərlik bolmazlıq, su bilən təminləş təkşi bolmazlıq qatarlıq məsələlər məvcud bulub, Yezi iyiliklinin qorqaqçılıqı taqabül turuş asası aciz bolğaçqa, osulunu muqumlaşdırış, kirimni aşırış çəkilmigə uçurgan idi. Hər qitin suğuruşunun yuqur pəlli məzgili itib kəlgəndə, suğuruş rayonun tüvən eqimdə su kəmçil buluş məsləsi teximi gəvdilik bolatdı. Qorqaqçılıq yıllarda deyqançılıq ziraatlarının osulu zor dərəcdə kemiyib kitətdi. Yer suğuruş qiyin buluş, osul muqum bolmasılıq, kirimni aşırış ast buluş, ammanın kirimni aşırış, Kəsiblərinin tərəqqi qılıb duruşunu çəkləb duruvatqan gəvdilik kəmtiklikə aylanğan idi. Su bilən muqum təminləş, osulğu kapalatlıq qılıb kirimni aşırış şu caydakı amının ən təxirsiz xəlq durmuşu iltimas tələbigə aylanğan idi.
1: Xəlq sadasığa qulaq silib, hökumət qılışqı tegişlik işini qıldı. Alaqağa bazri məsəli yönülüşü, xəlq durmuşu yönülüşü də çıngdırıb, bazar kənd kadrlarını etis başlarına berib, dehqanlarını ziyaret qilishqa təşkilləb, qurğaqçılıq əhvalını umumyüzlük rədki turğuzub təkşürüb, soçılıq qurulışıdaki kəmtüklüklər, yazı iyilik tərəqqiyatıdaki tosuq noxtalar və xəlq turmuşıdaki ağırıq noxtalarını dəlcə aydar ətləb, soğuruşda su kəmçil buluşunun yadroluq tögününü eyniqləb, dəlcə aydan tədbiri yürgüzüş, Sonu tizgilləb, yezi iyilikini güllendiriş, xalqının kirimini aşırışqa, yardım veriş hizmet asasını puxtaladı. Şunun bilen billa, Altay şəhərlik suçılıq idarisi, Taymiyao su işleri şirketi, Şincan suçılıq tərəqqiyyat quruhi qatarlıq orullar bilen, təşəbbüskarlıq bilen udullaşıp, birleşip, əmkarlaşıp, bütün rayonning alisbatlik suv boyligini bir tutash planlab biriktirib, qurg'oqchilikqa taqobil turib, ta'minlashga kafolatlik qilish mas'uliyatini inchiklashtirib, chingitib, sug'urish rayonining suv elishiga kafolatlik qilish qurilishining joyida amaliyilishib yo'lga qo'yilishini bütün sur'at bilan olg'a siljitdi. Partiya qurilishi kuchiga tayinib, etislarni sug'urishdagi bo'g'ma holatni ravonlashtirib, ommaning suvga intilish orzusini haqiqiy turda etisdagi mo'l hosil manzarasiga aylantirdi.
0: Yezi kentlarni idora qilishda ommaga tayinib, xalq turmushi baxt-saodati bilan ommaga nap yetkazildi. Aliqoq bozori ommaning asosiy gavdalik o'rnini boshdan oxir chin saqlab, kent aholisi o'zi g'amlash kent kollektivi yurishlashtirish birlashtirilgan o'rtoq qurish mas'uliyatini o'rtoq zimmiga ilish andisini yo'l qo'yib, ommaning suvchilik qurilishi, yez kentlarni idora qilishga qatnashish tashabbuskorligi va aktivligini to'liq qo'zg'ab, ommaning chatni qarab turguchidan o'rtoq qurish, o'rtoq bahrlanishdagi qatnashquchi manfaatlanguchiga aylanishiga turtki bo'ldi.
1: Nurjau kentining sug'urish, qurg'oqchilikqa taqabil turish bo'yicha darajasini o'stirish turgan jami 345 ming yuan mablag' sarflandi. Buning ichida ammo o'zi 126 ming yuan mablag' to'plab

Yakında Yez İyilik Yez Ministerliği Devlet Terakket ve Sılat Komiteti, Mağrıp Ministerliği, Halk İşleri Ministerliği, Medeniyet ve Sıhhiyat Ministerliği, Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti Katarlı Tarmaklar birlikte 2026 yıllık memleket boyunca Yez Amüvi Mülazimet tipik misallarını toplaşma karar kıldı. Bu kıdımkı iltimas kılıçta prinsip cedde nahiye, şehir, rayon, hoşun asasi gevde kılınıp iltimas kılındı. Misallar asaskı erkasi caylarından Partiye Merkezi Komiteti Govyan'dan tedbir oğrulaştırmalarını izcillaştırıp, emelileştirip, yezlarda halk turmuşunu kapatetlendirişini küçeytiş, ala süpetlik amüvi mulazmet baylıkını tübengi çürüşkü türkü buluş katarlık çayetlerdeki tipik usulları toplandı. Noktalık halda dikkat yezi mağırpi, davalaş seyye, yaşanan nükütünüş mulazmeti, medeniyet tenterbiye arkalık halkına bir güzüş katarlık sahalarına merkezleştirildi. Yezi icrimayı kutkuzuş yardan beriş, alaydı kişiler topi ve öyde kalgan ballarga köyünüş katarlık cahitlerdeki hizmetlerge tank itibar berildi. Başka sahalardaki yakşı net tecrübe, yakşı usullarımı yekülünüp teminlensi buludu. Herkesi caylardan nahiye rayonunun asasi amüvi mulazmetlerin teminleştiğini bir tutaş planlaştığını küçeytiş, nahiye, yeza, kent amüvi mulazmetini bir gevleştiriş kuruluşunu algısıyla ciddiştiki tecrübe usullarının yekülüşüge ilham berildi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 24 günü cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ben Bəxtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Nayi iqtisadını öz cayının əhvalı qarab tərəqi qıldırış üstüde izneldi. Başşuji Xi Jinping'nin asasi muharib xizmeti doğrusunda bergen muhim yol yoruqi qızğın inkas qozgıdı. Jongo Kompartiyisi Merkezi Komiteti Govien yeni devirdeki ijtimai xizmetini küçeytiş doğrusudaki pikirini tarqatdı. Javlıji Çex Avon Palatasının başlığı bilen söhbetleşdi. Wang Hunin Çex Avon Palatasının başlığı bilen körüşdi. Trump İran qartılığın kən kölemlik uruş hərkitini qaytı başlaşını oyluş vatqallığını bildirdi. Әмді дейқтіңла, қабарларымыздың тәпсілей мәзмұлдырды болсын.
0: Станцымыз қабарик. Базарды етілген шәәр еву, джунго ясымычылықының ақырқы фүшіні тұташтырып, бүтін дүния соудысының томырын ес қалды. Башуджи Си Цзиньпин евуның тарақиятыға интайын көңіл бөлді. Jejangda xizmet qilgan mezgilda ko'p qitim Yivuga berib tekshirib tadqiq qilib, Yivuning taraqqiyot tajribasini yakunladi va umumlashtirdi. Bu yil 4-chi ayda boshchi Xi Jinping muhim yo'l yo'riq berib, Yivuning taraqqiyot tajribalarini yanada yaxshi yakunlash va uningdan yaxshi foydalanish kerak deb ta'kidladi. Boshchi mundaq deb ko'rsatdi. Yivu ushoq tovarlari cho'ng bozor ichib, cho'ng kasblarni barliqqa keltirib Yivuning taraqqiyot tajribasini shakllantirdi. Bu noyiy iqtisodini o'z yerining ahvoliga qarab taraqqiy qildirishning muvaffaqiyatli amali edi. Hozir 15-5 yil boshlandi. Yivu taraqqiyot tajribasini yakunlash va uningdan yaxshi foydalanish, joylarning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amniyatni ko'rsatib, o'z amliyatiga uyg'un keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida izlanib Bütün memleketning taraqqiyot umumiyatiga texim yaxshi mulozamat qilish va singishida intayin muhim yetak-

Hürmetlik radyo anıqçıla. 2026 yıllık yazlık tətillik yolucular transporti başlanğandan kin, Congo Laos tömür yolu da çigira halkıp sayahat kılış kızgıllıkı tavamlıq açtı. Tağ deryalarının halkıgan bu Polat Tömür Yepek yolu, Congo ve çetellik sayahatçilerinin yazlık tətilde səpərgi çıkışıdı ki, kızıq nokta bu kaldı. Congo Tömür Yol Künmin İdarisi Grohi Çeklik Şirketinin sallıq məlumatı da görsülüşçe, 7. ayının 1. günü yazlıq tətillik yolucular transporti başlanğandan bu yan, Künmin'din Şişuan Bennağa künüge otları hesap bilen 53,2 poiz katnağan. Congo Laos Tömür Yolunun dövlet içi bölükide toşulğan yolucu 649,000 adam qetimğa. Mohan Portidin kirip çıkan yolucu 11,000 adam qetimden aşkan. Dövlet tömür yolu Künmin İdarisi okşaş bulmağın yolucularının sepergi çıkış alayilliği asasen, mulazimet tertibini el alaştırıp, Şişuan Benna, Puer Qatarlıq biketlerde yolucularını Xanzo tili, Laos tili, İngiliz tildin ibaret 3 xil tilda mulazimet bilen təminləb, noxtılıq rayonlarda yolucular transport xadimlerini yetekleş mulazimetini küçe yetişki uğurlaştırdı. Noxtılıq yolucular məxsus közniki təsis qılıb, çaxlıq orunduq, daim işiltidigan doğru qatarlıq buyumlarını səpləb, yolucularğa yardım bədi. Fujendin kelgen sayahatçi Lin Ruyin, oq poizğa oltırıp çətəlge çıxış xuşallıqını yes qıldı. O, Congo Laos çigra halqıgan poizda oltırıp bekiş üçün, yakında Şişuan Bennadın oq poizğa oltırıp Laos'nın Lampra Bang'a yetip geldi. Lin Ruyin mundaq dedi. Tonji qitim çigra halkıgan poizgı oltırıp sayahat çıkıp naiti yanılıq es kıldım. Meyli özgeçi poiz bild şekli, poiz içideki köp xil tildiki radio əskertişi bolsun, ya ki çigradın çıkışka kolay tertip bolsun, əmisi mende çonkur təsir kaldırdı. 7. ayının 17. günü Congo Laos Tömür Yolu Şişuan Benna Bekti'nin poiz kütüş sağlıda, Angliyadan kelgen sayahatçı Makis ailistikler bilen billa xalqıra poizini saxlamaqta. Ular yakında Angliyadan Künmin'e uçup berip, Künmin'de bir neç gün oynağandakin, Tömür Yol sayahati endisi bilen yol boyu, yüşi, puar şehirlerini sayahat kılıp, retimini alaydı astılıtıp, yol boyudaki tabii şarait ve örüp adetlerini yes kıldı. Max, bu tümür yol ve kolaylıkken, biz oxboyuzgu oltırıp Laos'a barmaqçı dedi. Mohan Çigra Təşürüş Ponkiti sicil işi vatkan yolucular iqimağa qarata, yolucularını türge ayırıp tarqaqlaştırış, kollektif aldın kilişip, tamojnedin ötküzüş qatarlıq, xalq kolay tedbirlerini yol koyup, əxli dəlillə süpsi, avtomatik tez yolunu işgiselip, yolucularının çigradın ötüştiki təşürtüş otırçı vaxtını zor dərəcdə qısqartdı. Hazır, Mohan Tömür Yol Portidiki xalqıra poizlarının tamujnedin ötüş vaxtı təxminən 50 minutqı qısqartıldı. Mohan Bekitinin çigradın kiriş almışış yoluğa ATM səplengen bulup, çətəllik yolucularının çigra sırtıdaki bank kartısıdan çıxım qilişini kollaydı. Xalqıra poiz kütüş rayonu da çigra sırtı telegraf kartısı setiş mulazimeti təsis qılınıp, çigradın çıxan yolucularga kolaylıq yartıldı. Puar şöyende okuvatkan Laosluk oğuvuçi Yang Zhenyan dövlet alqıgan bu tümür yolunun daimliq mehmini. O mıdaq dedi. Tömür yolda qatnaş başlangan deykin, Ventiyan'dan Puar'a berişka pekat 6 saatin köperek vaxt getirdi. Congo'a berip okuş kolaylıq. Tətildə Laos'a qaytsam mı, ya ki Congo'luq savaqdaşlarım Ventiyan'a oynağılı kelsimi kolaylıq. Texımı köp Congo'luqları ox boyuzgı oltırıp Laos'a sayahatki berip, Lamprabang, Vanrung'nın Puravi Kunalgu ve

0: yemek işmek kesbige türtkü boldi. Men Laos Cungo alaqsidiki soda porsini gördüm. Oqış bitküzgendin kin Laos Cungo dövlet halkıgan eşya obrotu bilen şoğullanmaqçı. Könmingdin ventiyanğıçı bolgan şu günü yetip baradıgan katnaş evzelliki çegere halkıgan seperge çıkışının uzun liniye planıdın, mağamen deplı mağadıgan kündülük tallaşka aylınışıgı küş koştı. Yazlık tətildə çigira halkıgan bir aile kişileri sayahiti, tətqiqat xarakterdeki ögünüş sayahiti, istirahat sayahiti üzlüksiz callandı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, şunun bilen bu qitimki dünyaya nazar programımız müşahat ayaqlaşdı. Bu qitimki programımızın dektorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar, növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Baxtiyar Turdi.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
3: Uzak tarihi musabıda, men mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
5: Cunha'nın qat götürüşü için okuyman.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayla.
3: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Ten terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
7: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyo'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sene buyumları.
3: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Kadirlik Dostlar programımızın da almıştırımızı anlayıp atkınanlar sənət səhnisi programımızı. Əmdikən ol aramınlağı ormancılar naqsın təqdim etimiz.

0: Əs kardeş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişi qımaz kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışı qımaz kəlməkdi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışı qımaz kəlməkdi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qulaq qoğuldaşını qandaq yaxşılaş kerak degan məzmun diqqətinizdə boladı. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adi hareketide paxta pelküşne ilman suğu çılap su tamçılmaydıgan derecede sıkıp kulak süpürüsünün içki taşkı katları ve kulak sangılqının kaynı tarpını yenik sürtüş. Sürtüp bulgandan kiyin alkan bilen kulak süpürüsünü ulaşını tonuşturumuz. Nurgun kişi kulakı gönüldüsüyle ciddileşip özünü iğir kesel bulup kalgan demem mu dep kumalınıdı. Əməliyyatda nurgun kulaq qoğuldaş kulaqnın içki qısmıdın çataq çıqqallıqıdın əməz. Bəlki, taşqı kulaq süpürüsü, yəni siz qolunuz bilən tutalaydıqan oyman, dön, kömürcək və teyirlərinin kirlişib kətkəllikidin boludu. Kulaq süpürüsünün түрмілерге тері кепкі, чаңтозан вә май қатарлықлар иғылып қалыдыған болып, бұ кичік нәрсілер сұртқы юздіге ұшақ түк қалдыларыны тосып іліп, авазның нормал еткізілішіге, тәсір еткізгечке, тыныч мұхитта чоң мене ғоңылдыған авазға айландырды. Өл пақтыпәл күч білен бұ мәйнәт нәрсілеріні пакыз тазылысақ, худи әйнәктіке чаңтозаларыны сүрткенгі оқшаш аваз йолымы тәбейла равалышыды. Мәшғулаты нахайта адды. Пақтыпәл күшіне илман суғычылап, артық суыны сықывитып, құлақ супірісі, ішчі сұртыдге барлық қатлары жүмледін құлақ саңғылықының кәйнедіке қысымны енік сұрттымыз. Сұртып болғандың кейін ішкі қолыны ұлап істіп, құлақны етівіліп, бірнәч секунд енік ұлап, қысмен қан айнышқа ілгірі сұрымыз. Бүгін құлқымыз бі арам болып, ғоңылда ватқанда кез қылсақ, докторханығы беріп, мұтақасыларының номырыны елішқа алдырмай, пақтыпәл күш тепіп, құлақ сұпырысыны сүрттәйлі. Көп вақытларда құлақ ғоңылдаш пәкәт құлақ үзі тосылып қалғалықтың болуды. Пакыз ташқи құлақ сұпырсы болғандыла андын пакыз авазны аңлығылы болуды.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşı muzika hayatlıq melodiyası ruhi qanattın ibaret. Şinjan radyo televiziya stansısının güzel melodiyalarga dolğan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdən birlikdə huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün ən güzel küylərni huzurunlarga sunumuz, mən Riyazatçı Hamida Qayyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilən könül aramınlarga sunadığınımız dostluq naqşı sinamlıq naqşı qinamsa Bahar Ağaysılar.

0: Aziz dostlar, amdi dost namlı xanzırçı naqşını köngül aramanlığa taqdim etimiz yaqtır bağlıqa izlə.
1: Thank you.

Aziz dostlar, programımızın Junhua Minin Vatanım namlıq naqşını köngül aramınlarga sunuş bilen axırlaştırmız. Programımızın yaqtırıp anlığınınlar rahmet.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anglıgıçılar, bu sahipimizde Şinjan'daki 49 aşkana amma kollap bahalagan cezmen yap bekşke erzidigan tamak tizimdeki kirgenliki doğrusudu sözlep yerimiz. Yakında amma kollap bahalagan cezmen yap bekşke erzidigan tamak tizimdekinin 10 yıllık baş temelik faaliyeti şiende ötküzüldü. Şinjan'daki 49 aşkana tizimdeki kirdi. Ürümçi şehri, Altay vilayeti, Qashqar vilayeti tizimliki kirgen sanjati aldınqı 3 jay bolup, bunun içi de Altay, Qashqar 2 jay tunjiq etim, jazmen yap bekşke erzidigan tamak tizimlikige kirdi.
1: Bu qetim Şinjan'daki tizimliki kirgen sodigarlar içi de yerli konu dukanlar 40% ni. Tunjiq etim tizimliki kirgen aşxanalar 50% ni igiledi. Sallıq məlumatı körüstülüşçe 2026 yıllık tizimlik ilan kılıngandın kiyin Şinjan'daki yeniden tizimlik kirgen aşxanalarının ekim miktarı aldınkı aydıkidin 374% aşkan. Yerlik yemek içmek markaları supa yoşurun küçünün yardımı da yolucular ekimi alkışkı eriştin ibaret koş yukarı kötürülüşünü əmelge aşırdı.
0: En-enevilik asasıda çığın turup, yenilik yaratıp, yaşlaş hizmetini çoğunkır kanat yaydırış, Şinjan'daki yemek içmek karıhallarının ortak terakki kılışıdaki muhim asas. Ürümçi şehri, Saybağ rayonu, Bavşan yolu, Doşibin, Juyan, Hogo hanısının Şinjan'da yıldız tartkınığa köp yıl boldı. Yerlik, Allah'ıydı mesulatların paydalanıp korumu teyarlaş maharetini elalaştırıp, ela süpetlik koy göşü kuruşlarını birleştirip, ketik, üzüm, arıkı katarlık yerlik mesulatlarını maslaştırıp, korumu türleri de yenilik yarattı. Dukan mesulü Hanbin'nin tonuşturuşça tizimdeki kırgızılgendinkin dukandaki yerlik heridarla bilen sırttin kelgen sayacılarının her kaysi yerimden köprakını ilgilep, markanın tesir küçü zor derecede aşkan. Şinjan herden bağ yemek içmek pay çeklik şirkti. Toğrularını saklap yenilik yaratış ticaret ideyesi tayinip köp kıtım tizimlik girdi. Şirketin muavin baş direktörü Jojo Fang'ın tonuşturuşça dükkan tizimlik kirgendinkin heridarlarının istimal kılışı umumizlik 20% 30% özken. Sırttin kelgen sayacılar bilen yerliknin istimali mask edemde aşkan. Karxana Dapenci, Polo Qatarlıq klassik qorumalarının ən-ənəvi hünər sənətidə çıxın turuş bilən birgə. Pəsil boyuca qorumalarını yenilab, sayahəçilərinin qızalınış əhvalıqı qarda kiçik təxsili qorumalarını çıxardı. Onunun başqa dükkan mülazimət boyuca tərbiyələşini küçəyətib, xeridarla bərgən naçar bahanı yep qalətdə bir tərəf qılıb, xalq örp adət mərəniyyətini sınaş mənzirisi bərpa qılıb, milli kiyim keçək kiyib, daka qılışını maslaşdırıb, naxşı usul həm türkü nomurlarını yürüşləşdirib, yemək içmək istimalı bilən millətlə mərəniyyətini sınaşını çonqır yuğurub, sayahçılıkın avat pəslədə sırtdən kəlgən sayahçılarının nisbətini 40%-dən aşırdı.
1: Eli Qazaq Avtonom Oblastının esil taamları oxşaşla nur çaşdı. 20 neçi yıllık tarixi ige Lao Tai Tai məxbi retsiplik Jaumaji baş dükünü, yani altı şuar koçisi dükününün ikinci evlat varisi Majin Xay gayri maddi mədaniyet mirası derecilik ənənvi hünər sənət çıngdırıp, özü tırık toxu elib, özü boğuzlap, pişiklap, kaynaq soğu besip, qoldu yundaş hünər sənətini qollunup, Tabii xushbıraq materiallar bilan şorp qaynatıp, namığı taynıp, xeridarlarını muqumlaştırdı. Majin Xay mundaq dedi. Dukan dəslapki 40 neç kvadrat metrlik koçığa qaraydıgan kiçik dukandın külümü 300 kvadrat metr kilidigan baş dukan ve şehir boyuca 21 tarmaq dukanga tərəqi qıldı. Künüge otur hesap bilan 800 toxu istimal qılınıdı. Keyinki mezgildi yana ticaret mulazimetini devamlıq əlalaşdırıp, Korma türlerini beytip, köp mənbəlik istimal ihtiyacını kandırmız.
0: Meytvan'nın muavin lideri, Bahalaş İşleri Bölümünün baş direktörü Tao Şöşven Mundak dedi. Bu supa AI çoğun endisinin derecesini östürüş, saxtı bahalaşını tüzeş katarlıq tedbirlə arqılıq, tövən dərcilik şəhərlə

0: Yani bahalaş sistemisini mükemmelleştirip, şu caydaki danlık markalarının rakamlık derecesini östürüşke küç koştu. İgelin işçe 7. ayda amı kollab bahalaş subsi, 4. növbetlik cezmen yap bekışkı erzidigan tamak bayramını yolga koyup, istimal hayati küçünü devamlı urgutup, Şincan'ın yerlik taamlarının bütün memleketki yüzlenişine küç koşuduken.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yük Sılıvatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılı, bu sahipimizde aldınkı 20 yılda Gemini portunun halkara yol, yolucu ve yük toşuş miktarı cahette koş eşişini işgı aşırgalıkını tanıştırımız. Aldınkı 20 yılda Gemini portunun halkara transport miktarı 54.400 adem kaytımı yetip bulturku okşuş mezgeliginin 84.

0: 4%. Yük transport miqdarı 83.800 tonnaga yetib, bultırqı oxşaş mezgildegiden 23% eşip, yolochi ve yük transport miqdarda qoş eşişini işqa aşırdı.
1: Yakında Jiminay nahiyalik yolochi Toshbektinin yolga çıkış rayonida 3 avtobus toxtıp qoyulgan bolup, chegaradan chiqadigan yolochilar yük taqıllarını elip tizimiltip avtobusqa çıktı. Saat 9'dan 30 minut ötkende avtobus kayni-kaynidan Kazakistan'a qarap yolga çıktı.
0: Sayahatçı Arman Serik ailesidikler bilen bilen Kazakistan'a berip sayahat kılmak gibi oldu. O mundaq dedi. Çegradın kiriş çıkış intayın kolaylaştı. Şu künüle menzilge yetip barğılı doludu. Demeliş vaxtıdan paydalanıp çat elge çıkıp görüp gelmek gibi oldum. Şincan Altay Yolucu Toşuş Terakkat Çeklik Şirketi Jiminay Nayelik Şöbe Şirketi'nin mesulü Nurcanat Nurdibek mundaq dedi. Bu yıl kirgenden bu yan yolucu toşuş miktarı izcil zoraydı. Yolucular tukkan yoklaş, soğudu kılış, sayahat kılışını asas kıldı. Yolucular bekti de her günü 6'dan 8 kişi nöbetçi avtobus çıkardı nişkıdı.
1: Jiminay portadaki avtomobillerinin kırış çıkışını tekşürüş ceryanı da avtomobiller ücret durup tekşürüşünü kütüdü. Jiminay Porti Xalqara Yol Transport Başqırış İdarısının iki kanun icra kılgıç xadimi yük avtomobillerinin aldığı kilip, yük avtomobillerinin tamojindin ötüş talonini bir-birlep tekşürdi. Tekşürüşünün elip berilişiğe ägişip, ücret turgan yük avtomobilleri asta-asta aldığı ilgirledi.
0: Jiminay Porti Jiminay nahiyasiga joylashgan Jungu Qozog'iston chegarasidagi muhim sirtqi ekibitilgan port. Yemaklik yig'i, yam xashak, to'g'intilgan yangi suv mahsulotlari, go'sht turlari, tirik chorva qatorliq 5 cho'ng turdagi tovarni import qilish va meva va ko'ktot Xatarli ximiyalik buyumlarni eksport qilish belgilangan port saloyitiga ega. Bir balbag bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning cho'nqur ilgiri surilishiga agishib, bu port orqali chegaradan kirib chiqadigan yuk avtomobillarining soni bir qadar ko'p bo'ldi. Oldingi yarim yilda chegaradan kirib chiqadigan xalqaro yuk avtomobillari 8053 qatimga yetib, yuk toshish miqdori ko'rinarli oshdi. Jiminay Porti Xalqaro Yol Transport Başqurish İdarisi Partiya Grupsinin şujisi, idaranın muavin başlığı Tıng Yü tonuşturup bundaq dedi. Xalqaro Yol Transport avtomobillarga qaraganda idara chegaradan kirish chiqish rasmiyatini torda kech kunduz oldin ma'lum qilish, xalqqa qulaylik, mulozimat aslahalari va iqtidorini kengaytirish, aloqa tori qonun ijro qilish, birlashtirilgan tekshirish andisi qatorliq 7 turlik tamoyindan o'tishni qulaylashtirish tadbirini yo'lga qo'yib, xalqaro yo'l transport avtomobillarining chegaradan kirish chiqish rasmiyatini bejirish vaqtini ilgariki 2-3 minutdan 90 sekund ichiga qisqartdi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xoraz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi

0: Uyghurç Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular. Bu sahipimizde Atınım rayon boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Şücri Hong bilen tanışımız. Atınım rayon boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Qorğas Nayelik Alaydı Marip Mektebi Partiya Yaçikisinin şücisi Mektep Müdiri Şücri Hong Alaydı Marip'nin birinci sepede çoğunkır yıldız tartıp her millet meyip balılarının üsp yetiliş yolunu köngül koyup koğdudu.
1: Şücri Hong Eli Kazak Abdunum Oblastı'daki gaz balılarını tıl cahattin terbiyeleş hizmetini tuncu bulup kanat yaydırgan okutkıcı. 23 yıl ilgiri onun koşkezek balılarda ilgir kiyin anlaş ıktidari tosalgıgı uçuraş ahvalı görüldü. Şunundan başlap o anlaş ıktidari tosalgıgı uçurgan balılarını terbiyeleşke çıkardı. Köp yıl tırış arkalık iki bala gep kılışını ögünüple kalmay yana Ali Mektepke kubul kılındı. 2012 yılı Qorğas Nahiyelik Alahide Ma'arif Mektep kurulup, Şücri Hong Mektep müdürlüğünü üstüge aldı. Mektep kurulgan dastlabki mezgilde Mektepte kesbi okutkıcı ve terbiyeci kemçil idi. Tıl cahattin terbiyeli süptüge kapaletli kılış üçün o her günü 3-4 saat 100 durana tıl cahattin terbiyeleşini devamlaştırıp hem okutkıcı hem ata anı buldu. O mundaq dedi. Men ügetken balılarının her biri mende intayın çoğunkır təsir kaldırdı. Gülfire isimlik kız tuncu qetim ana dəb çakırganda onun anısı yığılıp getdi.
0: 2000-ci yılıdın hazırgıca Şücri Hong anlaş ıqtidarı tosalgığı uçurgan 242 balığı gəp kılıçını ögütüp cəmiyyətki yüzlünüşüge yardım bədi. Bunun işçi de 30 netçi okuguçi kespi mekteplege kobul kılındı. Hem de oğuşluk işgı oruluşup, aileki tayiniştin cemiyetki cevap kaytırışkıca bulgan tüp karakterilik özgürüşünü işgı aşırdı. O, bir mün meyip balını namratlık sebebidin okuşsuz koymaslık akidisini çıntırıp, cemiyet baylıkını pahalı biriktirip, anlaş ıktidarı eğir derecede tosalgı

0: uçurgan 23 balığa haksız süni kulak kululusu köçürüş türünü kolga geldirdi. Bugünkü künde Qorğas nayelik Alahidi Marip Mektibi 24 kespi okutucu, 115 okuqucu ba bütün yataklık Alahidi Marip Ülgü Mektibi'ye aylandı. Şüdrihun mundaq dedi. Partiya Merkezi Komitetinin Marip adıllığı meningçe halk için kılınan en yakşı iş. Bir kem kalsımı bulmaydı. Bir Kazak mumayının nevrileri gep kılışını ögengen ninkin o kelip meni kuçaklap geldi. Yüzünü yüzümge yekip köz yeşi kıldı. Meni kuçaklığın aşu dakikada özümünü bekme bektlik his kıldım. Hem kılgallarımın kımmeti barlıkını his kıldım.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.
0: Hürmetlik Radyo Anlıqıcıla, Əndi, atı numaranımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumatı alıdığımız. Ürümçide hava tutuk. Temperatura 21'den 29 Celsius gradus kuşa 4-5 bal şamal çıkıdı. Altay'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşa. Çöçek'te azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 31 Celsius gradus kuşa. Gulcu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus kuşa. Bortlada azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 30 Celsius gradus kuşa. Qaramayda hava tutuk. Temperatura 23'dan 34 Celsius gradus kuşa. Kütünde otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 20'dan 31 Celsius gradus kuşa. Şihanzide azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'dan 32 Celsius gradus kuşa. Sanjide hava tutuk. Temperatura 22'den 33 Celsius gradus kuşa. Komulda hava bulutluk. Temperatura 29'den 43 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava tutuk. Temperatura 31'den 44 Celsius gradus kuşa. Korluda hava bulutluk. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava tutuk. Temperatura 25'den 37 Celsius gradus kuşa. Atışta azırak yağmur yağıdı. Temperatura 23'ten 34 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 36 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava tutuk. Temperatura 25'ten 37 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava tutuk. Temperatura 21'den 29 Celsius gradus kuşa boludu. 4-5 bal şamal çıkıdı.
2: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
2: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
4: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızda alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şirtin abonuçlar terminalada maskademde anlatılır. Hem de her vakit kayıtı anlıklı bulundu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberler sahibimizde baj işleri boyunca memuri ceza ölçeş ölçümü doğrusu da cemiyetin aşkarı fikir elindi. Şincan terbiyeleniş, yetiştiriş ilanlarının ölçemge uygun buluş eskertmesini ilan kıldı digen haberlerde kıtınadı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde öy vasıtçısı öy pulunu vakalatan tapşır valgandın kiyin alakısı üzülüp kaldı. Hukukni kanda kogdaş gerek digen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Ama üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde işkini tosu bilip, işkı toskulluk kılıçtın, kol iyileşip, yarışıp kılışkıca bu kan macerası kanda hal kılındı digen mezmun dikkatin adı bulundu.
3: Hem de dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan tepsili mezmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Muhbirinin Dövlet Baj Baş İdarısı'nın ilgilişçe yakında Dövlet Baj Baş İdarısı, baj işleri boyunca memuri ceza ölçeş ölçümü 2026 yıllık nuskısını ilan kılış doğrusudaki uhturuşunu ilan kılıp cemiyetin aşkarı fikir algan. Bu kıtımkı fikir eliş 8. ayının 13. günü geçi devamlaşırken.
3: Fikir eliş nuskısı da baj organları kanun belgelemeye katkı emel kılıp cazalap, ölçeş ölçümü dairse de cazalaş kararı çıkarış aydınlaştırıldı. Şunun bilen bile yine yenikrek bolsa cazalamazlık iş türü tizimliki ve kolektif karap çıkış tertibi baj tapşırgıcılar, hak tapşırgıcılarının kanunlu hukuk mentati kapalatlı kılış hem de ölçeş ölçümünü herkesten tanşeş talibi aydınlaştırıldı.
2: Fikir eliş nuskısı İki koşumçu hüccetini öz işçiki algan bulup ayrım halda baj işleri boyunca memuri ceza ölçeş ölçümü 2026 yıllık nuskısı ve baj işleri boyunca belirgen memuri cazada yeni gerek bolsa cazalamaslıkı dair işler tizimlik edin ibaret. Bunun içi de baj işleri boyunca memuri ceza ölçeş ölçümü 2026 yıllık nuskısı, baj işlerini tızımlaş, hesap dertleri ispatı, baj tapşuruşunu ıltımas kılış, baj yığış, baj işlerini tekşuruş, talon ve ispat, baj tapşuruş kepildeki, bajgı ala kadar kesbi mülazimetinin başkuruş, bajgı ala kadar uçurlarının yollaş katarlı 9 türüdeki 66 türlük memuri ceza iş türünü öz işçiki alıdı. Kanunu belgilengen asas, derecesini ölçeş, tedbiklaş şerti ve konkret ölçem türmü tür aydınlaştırıldı. Baj işleri boyunca memuri cazada yenikrek bolsa cazalamaslıkı dair işler tizimliki de, baj işleri memuri ceza ölçeş ölçümünün yığın çaklanan 8 türlük memuri ceza iş türü öz işçiki eğlendi. Hem konkret tedbiklaş şerti belgilendi.
3: Baj baş idarısının alakadarı mehkime idar mesuli mundaq tonuşturdu. Yakın kıyıladın bu yan şarkı şimal, garbi canop, garbi şimal, Jongnan,

0: Абей, Хуадун катарлык райондар илгерки болуп, район ичидеги баж ишлери мамури жаза өлчөш өлчүмүн бирлиги келтирип, баж ишлери боюнча канун ижра кылышны кылыплаштыруш, баж жыгышны янымы күчөйтүш катарлык жааттарда актив ролун жарый кылдырды. Şundakla, bütün memleket katlamadan baş işleri boyunca memuri ceza ölçüş ölçümünü birliki keltürüşge asas saldı. Memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazarı kuruluşuğa teximi yakşı mulazmet kılış üçün baş idarisi baş işleri boyunca memuri ceza ölçüş ölçümü 2026 yıllık nusksını tatqiq kılıp tüzüp, bütün memleket dairisi de birliki kelgen baş işleri boyunca memuri ceza ölçüş ölçümünü yolu koydu. Bu yana asosiy qatlamni baj ishlari bo'yicha qonunni ijro qilishi va jamiyatdagi ommaning orzusiga uyg'un keladi.
1: Egilinishcha bu qitim oshkor fikr elingan baj ishlari bo'yicha ma'muriy jazo o'lchash o'lchimi 2026 yillik nusxasi 3 aloqalikka ega ekan. Birinchi, tuzilma qurilmasi birligi keltirilib, qonunda belgilangan asos, o'lchash darajasi, tatbiqlash sharti va konkret o'lcham turmi-turi aniq ko'rsatilgan bo'lib, bir qarabla tushangili bo'ladi ekan. Ijro qilishga qulaylik ekan. O'lchash darajasi jihatda umumiy jihatdan yenik, bir qadar yenik, odatdagi bir qadar og'ir, og'irdan iborat 5 o'lchash bosqichiga ayrilgan ekan. İkinci, ölçem mezmuni birliki keltürülüp, kanun çıkırış maksidige emel kılıngan. Kanunlu hılap kılmış bilen bağlanış derisi yukarı bulgan. Şundakla, kanunlu hılap kılmışının karakteri, havf hatiri, akıveti ve tüzütüş bilen maslaşış ahvalini objektif eks ettirip bireledigan ölçeş amelini universal tallap muhabık biriktirip, bir ölçem bilen ahırgıcı ölçeş, kanunlu hılap kılmışka ilmi baha birişini işe aşırı diken. Üçüncü, hemini bir tayakta haydaşının aldığını alırken, norma ve daire koşulgan şekilini toluk kolunup cazalaş ölçümünü bekitip, ayrım dil olanın bir taraf kılışka muvafık ölçeş boşluğu kaldırıp, adilaştırıvetiş sebebinin hemini bir tayakta haydap kanını adil icra kılmasının aldığını alırken.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi. Yaqinda avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasi, Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintoni bazar nazorat qilish boshqurish idorasi bilan birlashib, aloqador qonun nizomlariga asosan Shinjangdagi turlik tarbiyalash, yetishtirish apparatlari tijorat e'lonini e'lon qilish o'rinlariga qarata tarbiyalash, yetishtirish e'lonlarini e'lon qilish belgilimga uyg'un bo'lish eskartmasini e'lon qildi. Bunda avtonom rayonning tarbiyalash, yetishtirish, e'lon bozori tartibini iste'molchilarning qonuniy huquq manfaatini qo'g'dab, tarbiyalash, yetishtirish, e'lonlarni e'lon qilish harakatini qilinplashtirish maqsad qilindi. Askatmada mundaq aydinlashtirildi. Tarbiyalash, yetishtirish, e'lon mazmuni haqiqiy qonuniy bo'lishi, sog'lom ifodalash shaklida ifodalanishi, sotsialistik yadroliq qimmat qarashining talabiga uyg'un bo'lishi, Jumhur Munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldirgan bo'lishi kerak.
1: E'lon tijoratchilari İlan kılgıçlar, ilan kespini kabul kılganda münasifetlik ispat hüccetlerini tekşürüp, ilan mezmunini seliştirişi gerek. Partiye ve devletten mühim faaliyeti namıdan faydalanıp ilan berişki yol koyulmaydı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin devlet bayrağı, devlet şehri, devlet gerbi, armiya bayrağı, armiya marşı, armiya gerbini işiltişke ya ki şeklini özgertip işiltişke yol koyulmaydı. Devlet organı, devlet organı hadımlarının namı ya ki obrazını işiltişke ya ki şeklini özgertip işiltişke yol koyulmaydı. Devlet dercilik, en âli, en sarhıl katarlık sözlerini işiltişke yol koyulmaydı. Cemiyetin amivit her tipiki dâhli yetküzüdüğün ya ki cemiyetin yakşı keyfiyatıga hılap başka mezmullarını öz işçige ilişki yol koyulmaydı.
0: Örlep okuş, imtihandan ötüş, ilmi unvan, okuş tarihi ya ki layakatlik guvahnamsıge erişiş ya ki terbiyeleş yetiştiriş ünümüge karata inik ya ki şerpe beridgan kapalat karakterlik vədi berişki bulmaydı. Ötüşke kapalatlı kılış, numar ilişki kapalatlı kılış, 100% ötüş, hizmetini hüddüge iliş, hükümet taraf bekitiş, sualını çokum doğru kıyas kılış, imtihandan ötüş ve muvaffakiyetli hizmetki kırıdığan imtihan bergücülen nispeti katarlık sözler körülsü bulmaydı.
1: o'qituvchilik salohiyatini o'ydirib chiqarishga

0: iste'molchilarning bergan bahosini o'ydirib chiqarishga yo'l qo'yilmaydi. E'londa ishlatilgan sonliq ma'lumot, statistika materiallari haqiqiy to'g'ri bo'lishi hamda manbasi aniq ko'rsatilishi kerak. E'londa qo'shimcha darslik yoki sovg'atlik bo'yin berildiganligi aniq ko'rsatilsa, turi, o'lchimi, soni va usuli aniq ko'rsatilishi kerak. Aloqador imtihon apparati yoki ularning xizmatchi xodimlarining imtihon savoli chiqarguvchilarning tarbiyalash, yetishtirishga qatnashadiganligidan oshkora yoki yoshirin shafi berishiga yo'l qo'yilmaydi.
1: Pan tadqiqot o'rni, ilmiy apparatlar, ma'rif apparati, kasb jamiyati, kasbiy zot manfaatlanguvchining nomi yoki obrazdan foydalanib tonishtirishga isbot berishga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy iqim taratqulari, yangi taratqular, tor supilari, ommaviy so'rinlar, aholi rayonlari, qatorliq tor va tor sirti bo'shliqlarida o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilariga yaslilarni o'z ichiga olgan holda yuzlangan maktab sirtida tarbiyalash e'lonlarini chiqarishga bo'lmaydi.
0: O'tira boshlang'ich maktab yaslilarda savdo e'lon faoliyatini qanotgay durishqa, o'tira boshlang'ich maktab va yaslilarning darslik, o'qitish qo'shimcha materiallari, mashq qo'llanmasi qatorliqlardan foydalanib e'lon berishga yoki shaklini o'zgartirib e'lon berishga yo'l qo'yilmaydi. Qoramig'i yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazadigan mazmunlarni o'z ichiga elishga bo'lmaydi. İmtihanın qiyinlik dərəcəsi aşdı. Siyasət özgərdi, qatarlıq əməliyyətə uyğun olmayan uçurları oydurub çıxırıb, ciddi həyatını gəvdləndirib, amının maarif qarışını xata yönəlişə itəkləşkə, ata-anılarını təşvişləndirişə bolmaydı.
1: Ommaviy tarqatish vositalari orqali e'lon qilingan e'lonlarga e'lon degan xat orqali aniq belgi qo'yilishi, iste'molchilar uning e'lon ekanligini farqlandirishi kerak. E'londa davlat o'rtaq til yozuvi asosiy til yozuvi qilinishi kerak. Har qaysi tarbiyalash, yetishtirish apparatlari jazman aloqador qonun nizomlarga qattiq rioya qilib, asosiy gavdalik mas'uliyatini haqiqiy ado qilib, tarbiyalash, yetishtirish e'lonlarini qalablashtirib e'lon qilishi kerak.
0: Bazar nazorat qilish boshqurish tarmoqlari e'lonlarni ko'zitib o'lchab, nazorat qilish boshqurish salmog'ini sijil zo'raytib, qonunga xilof turlik soxta e'lon qilinishlarini qattiq tekshirib bartaraf qilib, bazar tartibi va iste'molchilarning qonuniy huquq manfaatini haqiqiy qo'g'daydi. Kang iste'molchilar agar qonun belgilamaga xilof e'lon qilinishlarini bayqisa, vaqtida 12315 ga telefon qilib arz qilsa va fosh qilsa bo'ladi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsan elav alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsan elav alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce

0: Vakalaten tapşırıp alğandan kiyin alaqısı üzülüp qaldı. Hukukni qanda qoqdash kerek? Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu haqta toxtalımız.
1: 2023-3 ayda su ekiz, məlum öy vasitçilik aparatına bir yürüş öyni setişine havalı kılgan. Vasitçi Ma ekiz, Van ekiz'nin tonuş duruşu bilen su ekiz, setivalgıcı Li ekiz bilen tonuşkan. Üç taraf, Ürümçi şehrinin şehir öylerdeki saklanma öylerini setibiliz setiş vasitçilik toxtami imzalab, öynin umumi bahasını 1 milyon 200 milyon kılıp pütüşken. Toxtami imzalangandan keyin su ekiz, ma ekizge 12 milyon yuan vakalatan bejiri şaqqi şerin kanı töligen.
0: Su ekiz, öz setibiliz setiş tertibini pişik bilmegeçken, işki vasitçi, li ekiz aldın töligen pulunu aval ulanın saklaşığı tapşırıp beriş. Kalgan öy pulunun hemmesini tölep bulgandan keyin andın bırakla tapşırış teklifini bergen. Su ekiz, vasitçi aparatı işen geçken koşulgan. Li ekiz, ma ekizge 165 bin yuan, Van ekizge 132 bin 500 yuan tölegen, cemi 297 bin 500 yuan aldın tölegen. Bırak işkiyle pulunu alğan ekin alaqısı üzülüp kalgan.
1: 2024 yıl 11 ayının 25. günü su ekiz Van ekizini tepip, onun adın 297 bin 500 yuan'ı kaytırışını talep kalgan. Van ekiz pulunun ma ekizinin yenide işkeligini etkan. Hem de vədənami yezib 8 ay, her ayda bankaga 32 milyon yuan qaytırdıqallıqı, qep qalgan pulni 2025 yıl 12 ayının axırda qaytırıp boladıqallıqı toğırsı da vədə bərgen. Bıraq, vədənami yazgan deyin ki, Van ekiz yeni bir qetim telefon qobıl qilishini rət qilib, kuchur qaytırmağa çıqan, su ekizinin ayda qaytırdıqan bankının rənilik qarızını qaytıralmaslıqını kəltürüp çıqarğan. Şundaqla, Li ekizge nopusunu yötkeş rəsmetini becirip berəlmegen. Amalsızlıktan su ekiz, ma ekiz, van ekiz üstüden Ürümçi şehri Saybaq rayonluq xalq sot mahkemesige dava kılgan.
0: Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Su ekiz, ma ekiz ve üçüncü kişi li ekiz imzalagan öy setibiliz setiş toxtami kanunluq küçki ige. Ma ekiz, vasitçilik mulazimeti bilen təmirli gücü tərəp oluş sübütü bilen toxtam tüzüşke, soğudu pulini vakaleten yığışka, vakaleten beciriş haqqı ilişki katlaşkan bulup, vasitçilik toxtamindeki bir vasitı karşı tərəp hesablanır. Gerçi Van ekisinin vasitçilik mulazimeti asasi gevdisi işkerliki inik körüstülmegen bolusmu, lekin o kapalet bergücü salahiyeti bilen toxtam tüzüp, ma ekiz arqılıq yaki özü, köp qetim soğudu pulu elip, iştin kin vədinami yezip, qarız qaytırış məcburiyetini muayyelləşdirip, soğudu pulunu başquruş tezgirləş və vədigi əməl qılış işlerini əməli bicirgən. İşkilən özlərinin əməli hərkəti, səhvəllik dərizisi, həm pul igiləş əhvalıqa asasən münasib, həq tələb cavabkarlıqını ayrım-ayrım üstügə alıdı.
1: Cumhur Xalq Cumhuriyetinin haq talep kanun dasturidagi belgilimlerge asasen toxtamlaşqıcı bir taraf toxtamdagi mecburiyetini ada kılmasa ya ki toxtamdagi mecburiyetini ada kılışı bütünge uygun kelmese davamlıq ada kılış, toluqlaş tedbiri kullanış ya ki ziyanlı töleş qatarlıq xilaplıq cevapkarlıqını üstügelişi gerek. Hesaplaş arqılıq Van ekiz qaytırdıgan öy pulu 278 min yuandan artıqraq bolğan. Ma ekiz 12 min yuan vakalatan bejiriş haqqı alğandan keyin kelişim boyunca vakalatan bejiriş mulazimet mecburiyetini ada kılğanlıqını. Bu pulni egilevilişinin paket ve kanun asası kemçilişkerlikini dalil ispat körüstüp ispatlay almağan. Su ekizge vakalatan bejiriş haqqını toluq sonması boyunca qaytırıp berişi kerek.
0: Şunun bilen bile Ma ekiz bilen Van ekiz öy egesinin meblağını uzak müddet ilgili bilip kaytırışını ret kılıp objektif cahitin öy egesini ziyanı uçuratkan. Sot mahkemesi kaytırılmağın pulunu tüpsan kılıp memleketlik bankala ara ötni iliş biriş merkezi ilan kılığan LPR yani karz pul bazırda malum kılıngan ösüm nisbeti boyunca işkilenli münasip meblağının 6945.3.7.7 İgiligen ösümünü töleşke hüküm kıldı. Su ekisinin hukukunu koğda sebebiden kelip çıkan mal mülükünü aman saklaş ıltıması hakkı muvafık zörr çıkımı tevab bulup ma ekis bilen van ekis karz nispıtı boyca ten üstüge aldı.
1: Programının torda hem Türk buluş məxsus rayonu etildi. Eğer sizden mu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneçiler terminalını düşürüp, programında hem Türk bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution

0: Puneți la terminală, da. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
2: Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur mesulatı yemeklik arkalık kuvvet oluklaydıgan cınmu, cingoşu, hakiki türde hem yemeklik hem doğru kılındıgan materyallardan istemgen. Terkibi de cuhvar gül, çiçek gül, yavu çilan meyğizi, cigan, çakakul, palmı merzi, alkat, tunus urka katarlıklarla. Ezli hameşan ıstı yoklu. Kangfuyan şirkinin veycankan zepe, zicin lıncı katarlık yıpkılı mesulatı var. Konu karkana Kangfuyan şirkinin kuşkabar. Kangfuyan şirkinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin nek meydanda mesulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. ayın 26. günü Potenşehri Yeğen Lop Beket'in udulduğu 567. numaralı Kangfuyan mesulatlarının mesulatı сертификатында 7-нчанын 27-нчи күнү Каркаш наиясы 19-19 соода шаарчасынын кыйпаш жолдогу Канфуя маслаттарынын махсус сертификатында керидарларга маслат берилди. Бу күнү дүкөнгө кирген керидарлар мукапатлык фаалият катнашып, күтүлмөгөн кушаллыкка эрише алат. Мунун башка Шинжаңдагы Канфуя махсус сертификатларда 7-нчанын 24-нчи күндөн 31-нчи күнүгөчө маслат сатып алса соого бериш фаалият өткөрүлөт. Бутылка ийгизин салмак кылсаңыз күтүлмөгөн кушаллыкка эрисесиз. Тезден келип катнашып, маселе сураш кызык линия телефон номери
3: 400-666-1185 400-666-1185
2: Sağlam olay desiniz, bunu dağınlık karkana Kanfuyan'ı talan. Kanfuyan şirketinin 23 yıllık kuzur meselatı, yemek şıkkarkılık kuvvet oluqlaydıgan, cınmu, cingoşu, akiki türde hem yemeklik hem doğru kılınan materyallardan istenken. Terkibi de cuhar gül, çiçek gül, yavuç ilan meyğizi, cigan, çakak gül, palmı merzi, alkat, tunus urka katarlıklarla. Esli hameşe nisbi yoklu. Kanfuyan şirketinin veycankan zerpe, zicin lınci katarlık kıpkılı meselatı var. Bunu karkana Kanfuyan şirketinin kuşkabar. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin Mek Meydan'da meselat bir iş pahaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7-nin 26-nci günü Poten şehri yeni lob peketinin udulduki 567-nci numarlı Kanfuyan meselatlarının mehsus sertifikatında 7-nin 27-nci günü Karkaş naiyesi 19-19 Soğudu şehrisinin kıypaş udulduki Kanfuyan meselatlarının mehsus sertifikatında keridarlığa meselat verildi. Bu günü dükkanı kırgan keridarlar mukapatlık pahaliyet katnesi tülmügen kuşallıkı erişeyle. Onun başka Şincan'daki Kanfuyan meselat sertifikatlarda 7-nin 24-nci günden 31-nci günü geçe meselat seti varsa soğuk bir iş pahaliyet öpküsüdü. Botulki ığızını savmak kısınız tülmügen kuşallıkı erişsiz. Tezden kilip katnaşan. Mesele sonraç kızı kliniğe telefon numarı
3: 400-666-1185 400-666-1185
2: Sağlam olay desiniz, bunu dağınlık karkana Kanfuyan'ı talan. Kanfuyan şirketinin 23 yıllık kuzur meselatı, yemek şıkkarkılık kuvvet oluqlaydıgan, cınmu, cingoşu, akiki türde hem yemeklik hem doğru kılınan materyallardan istenken. Terkibi de cuhar gül, çiçek gül, yavuç ilan meyğizi, cigan, çakak gül, palmı merzi, alkat, tunus urka katarlıklarla. Esli hameşe nisbi yoklu. Kanfuyan şirketinin veycankan zerpe, zicin lınci katarlık kıpkılı meselatı var. Bunu karkana Kanfuyan şirketinin kuşkabar. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin Mek Meydan'da meselat bir iş pahaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7-nin 26-nci günü Poten şehri yeni lob peketinin udulduki 567-nci numarlı Kanfuyan meselatlarının mehsus sertifikatında 7-nin 27-nci günü Karkaş naiyesi 19-19 Soğudu şehrisinin kıypaş udulduki Kanfuyan meselatlarının mehsus sertifikatında keridarlığa meselat verildi. Bu günü dükkanı kırgan keridarlar mukapatlık fahaliyet katnesi tülmügen kuşallıkı erişeyle. Onunla başka Şincan'daki Kanfuyan meselat sertifikatlarda 7-nin 24-nci günden 31-nci günü geçe meselat seti varsa soğuk bir iş pahaliyet öpküsüdü. Botulki ığızını savmak kısınız tülmügen kuşallıkı erişsiz. Tezden kilip katnaşan. Mesele sonraç kızı kliniğe telefon numarı
3: 400-666-1185 400-666-1185
2: Sağlam olay desiniz, bunu dağınlık karkana Kanfuyan'ı talan.

0: açlıkını tijeşte monolarını eskertidu.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab ala ili.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak stili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlayılıyız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio anlaşıcı. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerine nazar sahipimizi köpçülükke Altay şehrinin Alakak Bazri Nurcao kentindeki yukur ölçemlik iz kuruluş elip gelgen özgürüşler doğrusu sözlep birimiz.
1: Yakında Altay şehrinin Alakak Bazri Nurcao kentindeki yukur ölçemlik itizlikte yazı ilgilik maşinaları mokudak ötüşüp maysaları sağlam ösüp mol hosildin diyerek birilgan menzere barlık geldi. İlgiri kurgakçılık, soy yetişmezlik, osul kemiyip getiş, osul töven buluş kıyınçılıkının derdini yetkici tartkan yerler bugünkü günde ayakli küçük doldu. Soçılık ul əslihelerinin süpütünü östürüp dəriyetisini aşırış kıtayınıp, Alakak Bazri etislerini soğuruş kıyın buluş meselesini üzül kesil hal kıldı. Bunun bilen ünümsiz benem yerler yukarı hosulluk munbet etizge aylınıp, yerinin kımmeti bargan sıra eşip, dehkan çarbıçılarının kirimini aşırış işençi bargan sıra dolup deşip, su arkalık munbet yerler ozuklandırılgan, halkını beytip, kent güllendirilgen yezi kentlerini güllendirişinin yeni yögüme resimi sızıp çıkıldı.
0: Nurcao kentinin ahalisi Yerkin Muhtar Kuludaki yepyeni Davamlaştırıp imzalanan yer obrotu toktamığı karab çehriden tebessüm cilvilengen halda Kırımlı aşırıştaki emli özgürüşlerini tepsili sanap mundak dedi. İlgiri et yaz yazdaki korkakçılıktın hemmedin bek korkattım. Ziraatlarını suvargıl bolma kaşka o sol kapaletki iyi bolma itti. Yer obrot basımı ösmegen idi. Suçuluk eserleri özgertiliştin ilgiri kendik her mu yerine obrot hakkı aran 680 yuan bulup Kurgakçılık yıllarda ziraatlarının hosulü zor derecede kemiyip ketkeske, yerden kılınan payda zor derecede tüvellep ketken idi. Hazır bütün rayon boyunca soğuruş sistemisinin sicil mükemmellişiğe geçip, kurgakçılıkla takabül turup hosulu kapalı tıklaşıklar körünerli küçü edildi. 2026 yılı yer obrut yakı bahsi 850 yuengi özdi. 2027 yılı davamlaşma imzalanan toktamdaki yakı bahayen bir kıtın 1000 yuengi öztürüldü. Fakat yer obrodadan ibaret bir tür

0: Ailemizin yıllık kırımı 30 bin yuandan aştı.
1: Yukarı ölçemlik etis kuruluşunun arkasında Alaqaq Basırının partiya kuruluşu arkalık asasi katlamını idare kılışka yetekçilik kılıştı çoğundurup, halk durmuşuğa dair emeli işlerini çoğunkur kezip, çin kalıp, çin hissiyat bilen amma aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini hal kılgallıkının canlıq ıxcam görünüşü var.
0: Nurjal kenti Çibeylin su ambarı soğuruş rayonunun ahır kuşağı caylaşkan bulup, ilgiri bütün kentki 6300 mot yerilgu yerde uzaktın buyan su menbesi yeterlik bulmasılık, su bilen təminleş tekşi bulmasılık katarlık meseleler mevcut bulup, yezi iyiliklinin korkakçılıkla takabül duruş asası aciz bulgaçka, o solunu mokumlaştırış, kırımlı aşırış çekilmeye uçurgan idi. Her kıtın soğuruşunun yukur pelli mezgili yitip gelgende soğuruş rayonunun tüven ekimde su kemçil buluş meselesi tekimi gevdilik bulattı. Kurgakçılık yıllarda dekancılık ziraatlarının o solu zor derecede kemiyip git etti. Yer soğuruş kıyın buluş o sol mokum bulmasılık kırımlı aşuruş astı buluş ammenin kırımlı aşuruş kesiplerini terakki kıl duruşunu çekilip duruvatkan gevdilik kemtüklükü aylangan idi. Su bilen mokum teminleş, o solgu kapalat kılıp kırımını aşırı şu caydaki amının en tahırsız halk durmuşu iltimas talepiga aylangan idi.
1: Halk sadasıga kulak silip, hükümet kılışkı tegişlik işini kıldı. Alaqaq Basırı mesele yönülüşü, halk durmuşu yönülüşü de çıngdırıp, bazar kent kadrlarını etis başlarına berip, dehkallarını ziyaret kılışkı teşkillip, kurgakçılık ahvalını omum yüzlük rätke turguzup tekşürüp, soçalık kuruluşudaki kemtüklükler, yazı iyilik terakkiyatıdaki tosuk noktalar ve halk turmuşçadaki ağırlık noktalarını delce aydar etlep, soğuruşta su kemçil buluşunun yadroluk tüyününü eniklap, delce aydan tedbiri yürgüzüş, suunu tizgillep, yazı iyilikini güllendiriş, halkının kırımını aşırışa yardım veriş hizmet asasını puhtaladı. Şunun bilen bile, Altay Şehirlik Suçalık İdarisi Taymiyao Su İşleri Şirketi, Şincan Suçalık Terakkiyat guruhi qatarlıq urullar bilen, teşebbüskarlıq bilen udullaşıp, birleşip, emkarlaşıp, bütün rayonun əlisbətlik su baylıqını bir tutaş pilallap biriktirip, kurgakçılıqqa taqabıl turup, təminleşki kapaletli qilish məsuliyetini inçkiləştirip, çıngıtıp, soğurş rayonunun su elişiğa kapaletli qilish kuruluşunun cayda əməl ilişip yolu koyulışını bütün sürət bilen alğısıl ciddi. Partiya kuruluşu küçüge tayınıp, etizlarını soğuruştaki boğma haletini ravallaştırıp, ammının soğu intiliş arzusunu hakiki turda etizdeki mol hosul mənzirsige aylandırdı.
0: Yezi kentlerini idare kılıçta ammığı tayınıp, halk turmuşu bəxt zaadiyeti bilen ammığı nəp yetküzüldü. Alaqaq Basırı ammının asasi gevlilik oranını baştan ahır çığın saklap, kent ahaları özü gəmləş, kent kollektifi yürüşləşdiriş birləşdirilgən ortak kuruş məsuliyetini ortak zimge iliş əndisini yol koyup, ammının suçluq kuruluşu, yezi kentlerini idarıp kılışkı katnışış təşəbbüskarlıqı və aktiflikini toluq qozğab, ammının çətli qarıp turguçudun ortak kuruş, ortak bəhirlinişdiki katnaşkıçı, mənpətlən güçüge aynışıqı türütkü boldu.
1: Nurjau kentinin soğuruş, kurgakçılıkı taqabıl duruş boyunca dereyitsini östürüştürgen cemi 345 min yuan meblağ seylindi. Bunun işçi de amma özü 126 min yuan meblağ toplap, kent kollektifi 219 min yuan meblağını yürüşleştirdi. Tör yolga koyulgan mezgilde Alaqaq Basırı ölçemleşken pompa öylerinin dereyitsini östürüp özgertişini mas kademde tamamlap, etizlarını kündelik başkuruş, perviş kiliş, su bilen tertiplik teminleş, su hakkı yığışının bütün ceryanını ölçemleştiriş mekanizmini urnutup ve takamullaştırıp daimlaşkan, qeyliplaşkan, uzak önümlük bolgan etizlarda su işiltişini başkuru sistemisi berpa kılıp, kurgakçılıkka taqabıl durup, soğuruşkı kabaletli kılış. Dehkallarının kırımını aşırışka yardım beriştiki, en ahırkı bir kilometr arlıqni üzül kesil ravallaştırıp, suçılık kuruluşuğa omumi xalq katnışış. Suçılık paydasıdın omumi xalqni ortak bəhirlendirişini işqa aşırıp, xalqı nəbiyyət küzüdüğün suçılık kuruluşini hakiki əməliyiləşdirip, yıldız tartıqızıp, kent ahalilerine nəbiyyət küzdi.
0: Su ilişki kapalı kılış kuruluşunun omum yüzlük işki kiriştirilişi ki ağaçıp, Garip'nin suyunu şarkı başlaş üstünün ayla süpetlik su menbesi evzellik ki tayınıp, Nurcav kenti tabiyatki tayınıp terikçilik kılış, Kurgakçılık bulganda husul kemiyip getiştek pasıp vaziyetini üzül kesil özgertip, Kurgakçılıkı takabül duruş, apetnin zihnini azaytış, husulunu mokumlaştırıp halkını beytiştin ibaret koş yönülüşlük bözüşünü işe aşırdı. Temilleşki kapalı kılış, usulunu mokumlaştırış katlımıda bu tür çibeylin su ambarının su bilen temilleş besimini önümlük tarqaqlaştırıp, Suğuruş rayonunun yukurt ve ekimdeki su miktarını ilmi tempon taksimler, rayon yezi iyiliklerinin kurgaksılıkı takabül turuşu ki, kem tüklüklerini toluqlap, açlık bir hatarlıkı tüven çekini çın sakladı.
1: Xalqni beytib kirimni oshirish qatlamida butun kentdagi 6300 mo terilgu yer suv kamchil bo'lish shaklimizdan uzil kesil qutulib, bekor turgan tovan unumlik yerlar umumyuzlik jallandirilib, yer sifati va hosil unumi zo'r darajada o'stirildi. Har mo yerning oborot o'ttirchi bahosi 680 yuandan muqim holda 1000 yuanga o'stirilib, dehqon chorvachilar kirimining jami 3 million 87000 yuan eshishiga turtki bo'ldi. Suvchilik aslihalarining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish an'anaviy tarqoq teriqchiligining ko'lamlashgan, tajribalashgan, zamonaviylashgan yezi egaligiga qarab tip o'zgartishiga texnik kuchlik turtki bo'lib Özgüçe yezi iyiliklerinin taraqqiyat asasını sicil puxtalab, yezi kentlerini güllendirişge üzülmez suçalı kuvveti koştu.
0: Xalq turmuşuğu dair ameli işlerini ameliyleştirişinin ünümü, asasi katlam partiye kuruluşu ve asasi katlamını idare kılışının ünümünü tekşürdüğün muhim ölçem hesaplandı. Uzaqtın bu yanın alaqaq bazırı baştan ahir amının işləb çıxırışını mokumlaşdırıb kirimlə aşırış, xatırcam yaşab, xuşal xoram işləşinə xizmətinin məvqəsi və məqsid qılıb, partiya quruluşunu yetəkçi, xəliq durmuşunu yönlüş qılıb, xizmət mexanizmini çoğunqorlaşdırıb, tərəqiyyatdiki qiyin məsələlərini, xəliq durmuşudiki ağırıq noxtalarına hücum qılışını qaratmalıq həl qıldı. Rayon halkıgan su menbesini maslaştırıp su bilen temirleş mekanizmini alalaştırış arkalık su ambırdı saklangan su bilen rayon sırtıdaki başlangan suni ilmi temsilçini bir tutaş planlap. Bütün rayon bu içi tekşi, mokin, işençilik bulgan itizlerini soğuruş kışıltılgan su bilen temirleş sistemisini berpa kılıp, yezigilik bir hatarlık tozkını sicil mustehkemlap, amının kırımını mokum aşırış yollarını kenaytıp, kadırlarının emeli işleş salmak arkalık, Amının erişiş duygusu, bəxit duygusu, bihaterlik duygusunu östürdü.
1: Alaqaq Bazarlıq Partiya Komitetinin şöcesi Liu Xinliang monolarını bildirdi. Keyinki qədəmdə biz partiya quruluşu arqılıq asası qatlamını idarə qilishqa yetəkçilik qilishni sicil çoğunqurlaşdırıb, xalq turmuşidiki əməli işlərini çoğunqur yuğurub, xalqçıl hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, su mənbəsini bir tutaş belallab, Tengşeş endisini sicil alalaştırıp, bütün rayonluk kurgakçılık takabül duruş, teminleşke kabaletli kılıç sistemisini mükemmelleştirip, yezi ilgilikini ravajlandırış, ammanın kırımını aşırıştaki türlük kıyın meselelerini delcayda hel kılımız. Xalqni közləş əsli məqsidini başdan axır çın saqlab, partiya quruluşu arqılıq suçılıqni, kəsiblərini gülləndirib, ammini beyişqi yitəkləb, yezi kəndlərinin yer baylıqını sicilcallandırıb, yezi iyilikinin tərəqqiyyat yoşurun küçünü qozğutub, yezi iyiliki yezilərinin zamanı belişiş asasını puxtalayımız. Kəsibləri gülləngən, xalq turmuşu baybayaşat, yezi kəndlər inaq, güzel, ama bəxtlik bolğan yez kentlərini umum yüzlük gülləndirişinin yip yeni cevap qayğızını bütün küç bilən yezib çıxınız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anguchla. Gülünüwatqan yezi kentlerge nazar sayipmizin davamlaştırımız. Uşturpan nayesi Tugur Çoğutki Suğuruş rayonu nayi rayondaki Nurgun yez bazardaki net 100 min mu etizin suğuruş muhim vazifesini üstüge alğan bolup, uzak muddat normadan artık suğuruş, erik özdanlar konraj, su baylıqı israp buluş qatarlıq meseleler yezi iyiliknin taraqqiyatını çekilip koygan idi. Bu yıl Tugur Çoğutki Suğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu ve zamanı vilaştırıp özgertiştirdiğinin birinci kararlı kuruluşu umum yüzlük başlandı. Erk ustanlarını ölçemleştirip yanılaş, fıçırlaştırış, yandaş kuruluş arkalık, Suğuruş rayonunda su kemçil buluş, su işiltiş kıyın buluş meselesi üzül kesil hal kılınıp, bütün ayının aş kosluğunu aşırış, amının kırmını aşırış suçluk asası müstehkemlendi. Hazır Çugur Çoğutki Suğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu ve zamanı vilaştırıp özgertiştirinin birinci kararlı kuruluş nek meydanda kaynam taşkılıkı çömgen kuruluş menzirisi varlık geldi. Üçtürpan ayısının alga bazırdaki kuruluş bölüki meşgulat nek meydanda Çoğutki kuruluş maşınları da tertiplik meşgulat kılıvat attı. Kuruluş kadimleri öz mesuliyetini ada kılıp ziç maslaşıp erk özdenlerini tazlaş, sus, sın mesleş, türüş Erk üstten kuruluşlarının müstehkemleş katarlık meşgulatlarını tertiplik kanat yaydırıp atattı.
2: Tör Nek Meydanı'nın mesulü Cu Hua Feng mundaq dedi. Bu belek kuruluş kılınmatkan işkinci derecelik kuruluş bölüge bulup, işki yeza bazarga çetiladı. Umumi uzunluğu 31 kilometr. 15 kilometr kuruluş tam

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Ürümçeri Davancın rayonu Dongu yesi Yoyavan kendide kent partiyaya çıksan şujisi Turun Tokti asası katlamının birinci sepide yıl startı partiya kuruluş arkalık yez kentlerini idare kılışkı kesip terakiyatı ve halk turmuşu mulazmetiki itekçilikli. Bütün kentki her millet amini kırımını aşırıp beşik itekilip, emili işleş mesul yetilip,
2: bütün kentten davalanış sığurtusuna katnış iş nisbitini 100%'ke. Yaşanganda kütünü soğurtısığa katnış iş nisbitini 95%'ke yetkizdi.
1: Turgun mundaq tiri. Kelgüsü de men asasi katlamda davamlı yıl startıp, en zor tirişçalık körüstüp, yurttaşlarga yakış mulazmet kılımen. Her bir emli işini yakış kılımen.

Yakında Yez İyilikli Yez Ministerliği, Devlet Terakket ve Sılat Komiteti, Mağrıp Ministerliği, Halk İşleri Ministerliği, Medeniyet ve Sıhhiyat Ministerliği, Devlet Sehiye Sağlamlık Komiteti, Katarlı Tarmaklar birlikte 2026 yıllık memleket boyunca Yez Amüvi Mülazimet tipik misallarını toplaşına karar kıldı. Bu kıdımkı iltimas kılıçta prinsip cedden nahiye, şehir, rayon, hoşun asasi gevde kılınıp iltimas kılındı. Misallar asaski herkesi caylarından Partiye Merkezi Komiteti Govyan'dan tedbir oğurlaştırmalarını izcillaştırıp, emelileştirip, yezlarda halk turmuşunu kabahatlendirişini küçeytiş, ala süpetlik amüvi mülazimet baylıkını tübengi çürüşkü türkü buluş katarlık çayetlerdeki tipik usulları toplandı. Noktalı kalda dikkat yezi mağırpi, davalaş seyye, yaşanan nükütünüş mülazimeti, medeniyet tenterbiye arkalık halkına piyet güzüş katarlık sahalarına merkezleştirildi. Yezi icdimai kutkuzuş yardan beriş, alaydı kişiler topi ve öyde kalgan ballarga köyünüş katarlık cahitlerdi ki hizmetlerge ten itibar berildi. Başka sahalarda ki yakşı netti tecrübe, yakşı usullar mı yekülünüp teminlensi buludu. Herkesi caylarının nahiye rayonunun asasi amüvi mülazimet bilen teminleştiğinin bir tutaş planlaştığını küçeytiş, nahiye yeza kent amüvi mülazimetini bir gevdeleştiriş kuruluşunu algısıyla ciddiştiki tecrübe usullarının yekülüşüge ilham berildi.

0: Sevimlik küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçiler programmasını yaktırıp anlayışınlarını karşı alınız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku Sılışıdın abonçılar terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlağılı buludu. Tekimi köp mesmullarını anlamakçı bulsanlar, ata ananlarının hemrahlıqı da Sılışıdın abonçılar terminalını düşürüp anlasanla buludu. Ben Riyasetçi Hedanla Roşengül İmam.
1: Mektep içi sırtı da.
0: Egizlik çıkış, dövlet dervasısı beriş, kademi şehirini ziyaret kılış, tuğulgan kün ötküzüş. Bu bir top Şanghaylık balılar 4000 kilometre musapını besip, Şinjan'a gelip tuğgan yokladı. Yakında Şanghay şehri Ciyadin 1. Otur Mektibi okuğucularını Kashgar'a berip, 8 günlük tuğgan yoklaş tatqiqat karakterlik ögünüş faaliyetini kanat yaydırışkı teşkillip, her millet okuğucularının birlikte ögünüş, turmuş keçiriş, algı besişka törtkü boldı. Bultur yaslık tatilde bu mektep, yaslık tatilde Turpan Altay. Tuğgan yoklaş tatqiqat karakterlik ögünüş faaliyetini kanat yaydırıp, Şanghay'da ulturuşluk balalarını Şinjan'daki sabahtaşlarının yurtuğa çoğunkuru çöküş imkaniyetine ege kılgan. 8 gün vaqtta Şanghay, Şinjan'dan ibaret işki jaydaki balalar bir-birige hemrah bulup tan ilgirledi. Ular Pamir egizlikige birlikte berip, taş şehir harabisi, konjirap dövlet darvasısı, Jan Chiyen hatır sarıyı, Bayşahu köli boyada neminin Anarının danısıdak zıç uyuşuş ikallikini çoğunkur hes kıldı. Şanghay'daki balalarga en untulgısız bulğını Şinjanlık savaqtaşlarının öyge kirişi boldı. Payzavat nahiyasıdaki okuğucu Aliye Varısının üyüde okutkıcı okuğucular Payzavat koğununu etizda öz kolu bilen özüp tatlıq, şirnilik Payzavat koğununu yedi. Yakat nahiyasıdaki okuğucu Rabiye Osman'nın üyüde her millet savaqtaşlar çöğür dəp ulturuşup, kən kuşadı paranlaşıp, öz ara özgüçü soğukatlarını taqtım kılıştı. Meydan nahiyeti illik idi. Rabiye mundaq dedi. Şanghay'da okuvatkan çeğimda, mən Şanghay'daki savaqtaşımın üyüge tuqqan yokluğalı bargan idim. Hazır Şanghay'lik savaqtaşlarımı üyümge geldi. Kelgüsü de tekimi köp okutkıcı savaqtaşlarının Şinjan'a gelip Şinjan'ın adımiyet cahatki tarihi medeniyetini eskılıp bekşini tolumu ümit kılımen. Şinjan'da tukkan yoklaş balılarga gerçi Şanghay bilen Şinjan'ın arlıqı yırak bulısımı, lekin köpçülüknün hemmisinin Jonghua milleti çoğun ailesinin əzası ikallikini. Savaqtaşlarının billi ögünüp turmuş keçürüp, Milletler ihtipaklıqını yaxşı qoğdaşının ortak mesuliyet ikallikini çoğunkur hes kıldırdı. 2024 yıldan bu yan Şinjan yaşlar, özmürler, arılışış, almaştırış, yoğuruluş boyunca 100,000, 10,000 yürüşlük faaliyetini çoğunkur yolu koydu. Növete ala kadar ülke bevasta karışlık şehirlerden gelgen

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana məhz?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı ya xotan, nəm oldu?
5: Nəm yiyiniz bə? Hər az, balılağı nəm ağaç kəldiniz?
3: Həh, nəməsiniz balıyı vurdu. Həh, soğatlarını bağandı göstəy, həh? Valla yaxşı...
4: Həh, dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
0: Sevimli küçük dostlar, anlavatqınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının bevasta anlatılavatqın Gülğuncalar programımızı.

Asta asta illik altın rengi özgürdü. Maytaq Kuchataş yolunun şimali bölüge gelgende nurgun kıynık kül reng, karamtul yeşil renglik tağlarını görürsüz. Onlarının köpüncüsü netçi 100 milyon yıllar ilgiri yanar tağdın etilip çıkan lava soğugandan keyin şekillengen tağ cinisleri. Yani bazıları kadimki deniz astıdaki lay latkalar netçi milyon yıl kısıl iştin şekillengen. Şuna tabiyle kıynık tutuk rengi göründü. Tehimu hayran kalarlık şu ki Tianshan yana yer şarının içki küçü tarifidin asta asta parçalınıp yukarı götürülüp okşaş bulmağan devir, okşaş bulmağan tergipteki tağ cinslerini bir kavet bir kavetten tağı yüzüge yutgep çıkan. Şuna siz taş yolunu boylap aldığınızı karapmansınız. Hutti bir parça renglik yer şarı resimler toplamını varaklığanı okşaş. Her bir hıl reng tabiat netçi milyon yıl vakit serp kılıp andın sızıp çıkan eserdir.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülğünçiler programısı boyu canlı dişberdik. Tekimi köp məsmullarını anlamaqçı bolsanlar, ata ananlarının əmraqlıqı da Sılusitin abonçılar terminalımızda düşürsənlar buludu. Programımızın yaqtırıp anlığına rəhmət. Dekdanlar davamlıq stansımızın anlatılış aldada turğan başqa programmalarda bolsın.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 24 günü. Cuma.
2: Avval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçeden ət kündüz geçe Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Aksu Vılayeti, Bayoğlan Oblastı'daki Tağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət kündüzü geçe hava bulutluk bulup ötkinci yağmur yağıdı. Töven temperatura 22 Celsiya gradus, yukarı temperatura 29 Celsiya gradus bulut.
2: Endi bu kıtımkı programımızın asasi məzmunlarını tonuşturumuz.
1: Şincan, energiya kəsbinin köləmini kengeytiştin, süpət və ünümlü östürüşke ötüşüge tiz türütkü boldi.
2: Bu yılın aldınqı yerimada Şincan'ın rayon işləp çıxırış umumi qımmeti bulturqı şu məzgildikidin 3.7% eşib, ixtisatta muqum eşiştək tərəqiyyat vəziyyeti barlıq gəldi.
1: Şehanzı şəhərlik baş tarmaqları, baş tarmaqı, məktəb, karxanı birləşib, hərəkətliniş yeni əndizisini qollunub, tövən boşluq kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı kapalətli qıldı.
2: 2026 yıllık yeniden kabul kılınan Gərbi Qısım Planı

0: Yığında bunlar görüldü. Milletler İttifaklık Tarakiyatını ilgir sürüş kanunu da Cumhur Millet Ortak Gevdesi eğini müstehkemleş. Cumhur Millet Ortak Gevdesi kuruluşuna alıgı sürüş, kanun çıkırış asası məqsidi ve yadroluk vazifesi kılınıp, Şincan'ın terörlük karşı duruş mokumluğunu koğdaşını, kanun boyunca alıgı sürüşü, milletler iştifaklıqını kanun boyunca ilgir sürüşü, əsabiliğini tügütüş hizmetini kanun boyunca kanat yaydırışı, puxta kanunçılık kapalıdığı iyi kılındı. İşkini tikleştiğin el kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını katli işgaşırıp, Şincan'ın kanun boyunca idari kılıçta çıntırıp, Milletler İttifaklık Tarakiyatını ilgir sürüş kanununu yakşı zıçılaştırıp yolu koyuşunu, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idari kılıç tedbirini toluk delcayda, umum yüzlük zıçılaştırıştaki konkret hareket kılıp, her millet amısını cephada, alavette, şerepte, numusta, hayat, mamatta, takdir kısmetli bıllı buluştak ortak gevdi ideyasını mustahkem turguzup, anarının danıstak zıcı uyuşup, sosyalistik zaman yüleşkan Şincan kurduğun küşünü mücessemleşki yetekleş gerek. Yığında bunlar təkidlendi. Hükümetinin her kayısı tarmakları ögünüşke estaidil teşkillep, bağırlı kadımlarını kaplaş, çonkuru ögünüş toluk özleştirişini şıkaşırışı, yeni taratku, dehkan çarvıçıla keşlik kürsi, otluk teşvikat ertirti katarlıkladın toluk faydalanıp, ammığa kent teşvik kılıp çüşendirip, kanunni yezi kent, mahalle, mektep, karhana, ijtimai teşkilat, dini faaliyet sorunları kirgüzüşkü türtüki bulup, emme ailegi bildirip, kişiler kalbigi çonkuru sındırışı. Milletler İttifaklık Tarakiyatını ilgir sürüş kanununu yolu koyuşunu Şincan'ın iktisadi ijtimai tarakiyatının pütkül ceryanı sındırıp, iktisat, siyasi, medeniyet, cemiyet ve ekologiya medeniyeliği kuruluşu katarlıklarını bir tutaş planlap, halk durmuşu zıç yıkılışıp, yukarı süpetlik tarakiyatı türtüki bulup, milletlerden kent gölümde arılışı, almıştırışı, yukarılışını ilgir sürüp, barlık ıslahat terakiyat ne? Cumhur Millet Ortak Gevdesi eğini namayan kılıç ehmiyetiyi iyi kılıçı. Her derecelik hükümetle, hükümetinin her kayısı tarımaklardaki rehberi kadırla, kanunçuluk tefekkürü ve kanunçuluk usulüden faydalanıp, türlü hizmetlerini yakşı işleş iktidarını aşırıp, kanunçul hükümet kuruş talepi boyuca, başlamçılık bilen kanunluğu hürmet kılıp, kanunlu ögünüp, kanunluğu rüayı kılıp, kanundun faydalanıp, kanun boyuca tedbir belgüleş, kanun boyuca memuriyet yürügüzüş iktidarını aşırıp, iş becerişte kanunluğu asaslanıdığa, İşki yolukkanda kanununu izleydiğen, meselini hel kılışta kanundun paydalanıdığen, ziddiyetini hel kılışta kanunluğu tayinlendiğen yakşı kanunçuluk muhiyeti şekillendirişki türtükü bulup, hükümet hizmetlerinin kanunçuluk yolu da yürüşüge hakiki kapaletli kılışı gerek. Avtonom rayonlu xalq hukumati partiya grupisining a'zolari, xalq hukumati organ partiya grupisining a'zolari, hukumat tarkibidagi tarmoqlar, hukumatga bevosita qarashliq apparatlardagi mas'ul yo'ldoshlar maxsus temalik leksiyaga qatnashdi.
1: Stansimiz muhbiri Yangju xabar qildi. Avtonom rayonlu xalq hukumati axborot ishxonasi bugun tushdan burun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda bu yilning oldingi yarmida Shenjiangning rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining 1 trillion 31 milliard 354 million yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda, bultirqi shu mazgildagidan 3.7% eshib, iqtisodda muqim eshishdagi taraqqiyot vaziyati barliq kelganligi umumiy uqtirish qilindi. Aldıngı yarım yılda Şincan'ın yezgilik işlep çıkırışı umumi cahitin təkşi muqum buldu. Köktat, meyve məhsulatı eşi şalıtını sağladı. Abdunum Raylıq Statistiki İdarisi Partiya Grupsının əzası İdarının Muavin Başlıqı Veyxon tonuşturmundaq dedi. Aldıngı yarım yılda Şincan'da dehkançılıq, ormançılıq, çarvıçılıq, beliqçılıq umumi məhsulat qımmeti 130 milyard 158 milyon yuanga yetib, özgərməs baha boyuca hesablaganda bulturqı şu məzgildikidin 3.1% aşdı. Köktat terilgü kölümü 1 milyon 101 min moğı yetib, bulturqı şu məzgildikidin 5.7%. Köktat osoli 3 milyon 63 600 tonluğı yetib, 9.9% aşdı. Aldıngı yarım yılda Abdunum rayonunun kölemden yukarı sanayet koşulma kımmeti bulturgu şu mezgildekiden

0: 2.9% eşip, eşiş sürüdi bütün memleketninkidin 2.5% point yukarı boldi. Sanaatdiki 40 çoğun türlik sahala işçidiki 27 sahada eşiş işgı aşırılıp, sanaat işlep çıkırışı mokumluk asası da yakşılınışgı yüzlendi. Veyhon, Abdunum rayonunun dikkatini energiya sanayitide işlep çıkırışını mokumlaştırış, təminatı kapalatlı kılış bilen tipini özgertip dərecini östürüşki merkezleştirip, törük kesipler, yetekçi kesiplerini küçep zor aytkallıqını bildirip mundaq dedi. Elektrik energiya, ısılık energiyası işlep çıkırış ve təminat kesipinin koşulunu kımıdı, bulturku şu məzgildikidin 19.10%. Nefit ve tabii gaz içiş kesbinin koşulma kıymeti 6.12%. Ranglik metal tavlaş ve prokatla pişiklaş kesbinin koşulma kıymeti 11.17%. Kimya ham materyali ve kimya buyumları yasımıcılığının koşulma kıymeti 9.18%. Hem de tokumucılık kesbinin koşulma kıymeti 23.13% aştı. Алдыңғы ерім елда яна Абдуным районның мұлазмет кәсіпіде сыжыл әсліге келіп үксіліш вәзейетті барлық кәлді. Вейхон ұндақ деді. Алдыңғы ерім елда үшінші кәсіп, яны мұлазмет кәсіпінің қошылмы қымыты бұлтырқы шу мәзгілдікіден 3.12% ешіп, ешіш сүрітті бірінші пәсілдікіден 0.19% поинт юқыр болды. Bunun işçide uçur yollaş, yumuşak detal ve uçur tekniksi mulazmet kesbinin koşulma kıymeti 12.6%. İcara ve soda işleri mulazmet kesbinin koşulma kıymeti 4.8% aştı.
1: Stansımız haberi. Sanji Devletlik Yukarı Yeni Teknikli Kesipler Terakiyat Rayonu, Mevkani Devlet Dericilik Yukarı Yeni Teknikli Kesip Süpsü Boluştak, Orun Bekitmizgi Koyup Memleket Boyuca, 1. Şincan Boyuca, Birdin Bir, Bir Türküm Ülgilik Karxallarına Toplap, Başlamçı Karxalla Yetekçilik Kıladıgan, Topluşup Küçeydigan Yukarı Süpetlik Terakiyat Endizisi Şekillendirdi. Bu yıl 1. aydın 6. ayakça Taraqiyat rayonunun sanayet mesulat umumu kımeti 6 milyar 296 milyon yuan'ı yetip, Boltur kuşu mezgildigidin 8% köpeygerliki mölçerlendi. Sanji Devletlik Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Taraqiyat rayonudaki Hongxing Dongnan Binakarlık Kuruluş Pen Teknikisi Şincan Çeklik Şirketinin Akıl İşlep Çıkırısı da bu yıl yeniden kurulup işlep çıkırışı kırıştırılgen devletimizdeki aldıngı Katar'daki Toluk Optimatik Rakamlı Kepşerle Sistemisi tez yürüşmekte. Karxana Akli İktidarlık İşlep Çıkırış Liniyası'nın 8'ini caylaştırdı. Yıllık işlep çıkırış iktidarı 100 bin tonluğu yetti. Bu yılın altınki yerimde 20 bin tonudun artık polat kurulumu mesulatı eksport kaldı. Taşkı soda, kespi, kesip umumu miktarının 3'ten birini ilgiledi. Şirketin baş direktörü Çinliğin nöbette polat kurulumu işlep çıkırışta pütünlüğü lazer nuru dikesiş, toluk optimatik kepserleş ve rakamlı kontrolü kılıç sistemisi kullanılgallıkını tonuşturup mındak dedi. Taktik ilerliği kepserleş bulunluğu asasen optimatik tenşeydu. Kepserleş mokumluğu en enevi kol bilen kepserli gengi karıganda püşesi katlandı. Taraqiyat rayonundaki Şincan, Lanshan, Tunxi, poliester çeklik şirketi, kimya sanayiti yeni materyali sayesinde çoğunkır izlendi. Bu yıl derecini östürüp özgertiş türüdün bir neçini işe kiriştirdi. 480 bin tonluluk yeni materyal universal işlep çıkırış iktidarını tez kozgattı. Biyologilik parçalanan Poli Butilin Saksnet Simolisi yasımıcılıkta devlet dericilik yakki tür çempiyonluğa erişti. Biyologilik parçalanan 360 bin tonna materyal işlep çıkırış iktidarı hazırlap, Gərbi Şimal boyuca birinci orunda durdu. Mesulatı Şincan'ın meyve uğraş, paxta taylaş Katarlıq kesiplerde işletildi. Mesulatının yerimi Cungu Avrupa nöbetçi poyizda Xalqara bazarığı toşuldu. Şirket baş direktörünün yardımcısı Ma Xiaohong mındak dedi. Milyon tonlu derecilik, biyologilik, yeni materyal, pen tekniksi, kesip rayonu kurup, Şincan'da işlep çıkırılgan, tekimi köp, biyologilik parçalanan materyal ne? Dünyayı yüzlendirimiz. Sanji Devletlik Yukarı Yeni Teknikli Kesipler tarafından.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımız qorunlaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül araminlağı sunadığınımız bu Çınar Egiz Çınar namlıq naqşa Qini Bahra ağayzılı.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Aylık Sahiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkni ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanası, penni umumlaştırış sayıbısı təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

ayrımığa yıqınını igilegen Avrupa'da. Nüfusun yetkilişi, musafirlerinin köçüşünün təsiri de 2022 yılı boğumu kesli ağırıq misali ilgirki yıllardakiden neçe 10 hesse tez açtı. Afrika'da 2025 yılı köp devlette cemi dokulat kılınan gumani ağırıq misali 17 mağdın eşip təxminen 900 adam kaza kıldı. Yuqun vəziyeti keskin buldu. Kişilerin devlet halkı yetkilişi gün seri köpeymekte. Çegra sırtıdan kırış xavip xatiri sıcıl mevcut bulmaqda. Aldın eliş tızgınlaşını boşaştırıp koyuşka qat'i bulmaydı. Boğumunun ilmi aldın eliş tızgınlaşta bu üç bihaterlik müdafiye liniyasını əstiçin saklaş lazım. Birinci müdafiye liniyası. Vaksini əmləşini qilipleştiriş. Boğma tərkiblik vaksinini əmləş növette boğma bilen yuqumlaşının aldın eliş İğir kesel bulup kiliştin sakılınıştı ki birden bir ünümlük vasıta. En yeni balılar immunitet programısı yenilandı. 2025 yılı birinci ayının birinci günüden başlap, memleket boyunca yeni nuskıdaki immunitetlaş tertibi resmi yolu koyulup, balılarga Bay-Bay-Po vaksinisini emleş tövendikidek tanışaldı. 2 aylık, 4 aylık, 6 aylık, 18 aylık, 6 yaşlı balalarının her birge bir kitimden vaksini emlep, bütün ceryallık kilitlaştırıp, vaksini emligende mukum kogdaşını berba kılgılı buludu. Allah kadar tetkikatlar şunu ispatladı ki, 3 kitimlik asasi immunitetlaş tamamlangandın kiyin, bu vaklar balalarının hemisi de digüdek, ölçemge yetken kogdaş karakterlik antitila hasıl buludukin. Kogdaş devriliki tahminen 10 yıl buludukin. Bunundan başka, eğer Şarkı, Cenubi Asya, Afrika Katarlık boğma xavpi yukarı rayonlarına berişini planlısınız, yolga çıkıştan burun çoğum özünüz ve balınızın vaksini emleş xatirisini tekşürüp, vaxtıda toluqlap emletip, ya ki immunitetini küçeytişini tamamlap, özünüz ve ailenizdikiler üçün sağlamlık tosqı bərpa qılıp, xatircem səpərge çıkan. İkinci müdafiye liniyası. Kündülük müdafiyelenişte çın turuş. Bimar ilgiri çet elge, yani çigra sırtıga sayahatke çıkmağan bolsa, devlet içide boğmağa griptar buluş ihtimallıqı intayın tövən boludu. Boğma tarqalgan rayonu barğanda, boğmanın tarqılış alahidilikigi qarıta kündülük asasi müdafiyelenişini yaxşı işleş gerek. Kolni köp yüyüş. Amavi boyumlar bilen uçuraşkanda sırtkı çıkıp kaytıp gelgenden kiyin ekip durgan süzük su ve kol yüz suyuqlıqı ya ki sopun bilen kol yüz gerek. Mısk taqaş. Soda saray, vokzal katarlıq adam ziş toplaşkan meydan sorularğı kırıp çıkanda bütün musabıda maskini ölçemlik taqaş gerek. Az uçuruşiş, kızış, yutkuncak ağırış, yötülüş katarlıq nəpəs yolu bir aram bulğalar bilen yıqındın uçuruşdan imkan qadar saqılınış gerek. Daim hava almaştırış. Her günü qaralik alda dəri izlerini ecep hava almaştırıp, öy işçi havasının ötüşüp duruşunu saqlap, kesellik bakteriyasının yığılıp kilişini azaytış gerek. Üçüncü müdafiye liniyası. Vaxtıda doktorğu görünüp, rətki turğuzup təkşürüş. Boğumunun dəslapki alametleri asalla adetki zukam, yutkuncak yalluğu bilen arılışıp gedidu. Köpçilik çoğum pariklendirişini ögünü velişi. Tövendiki tipik keselik alametleri körülse, dərhal doktorgu körünüp rətki turğuzup təkşür tüşi. Hərgiz kəynige sörmesliki. Bulup mu alaqdar tarqılış rayonlarda sayahat kılış tarihi bari ya ki bütün ceryallıq, vaksini emletmegenler tihimu dikkat kılış gerek. Yutkuncak ornada alahide karakterlik külüren saxtı perdi payda bulup asan soyulmaslık. Yutuş ya ki nebes kıyılışış. Boyun limfa tügünü yoğunap, boyun ziyadı yoğunaş halt görülüş. Tire boğmısıdın hoşyar buluş gerek. Tirde gırviki inik külüren perdi bilen kaplangan yarı payda bulup sakaymaydı. Boğumunun devletimizde üntünsüz yokuluşu hergiz mu tabi yokuş emez. Belki vaksini emleşinin umumluşu, ilmi aldın iliş tizgilleş tedbirleri bedeligi kelgen kımmetlik neticede.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga dolgan, sanat sahnesi programımızı oranlaştırılgan, sarxıl Naqşı Muzikalarının celibkarlığının silahını huzurlandırışma xistirah mikrofonu aldığa tayyar buldum. Emdeki minutlarda bugünkü programımızı oranlaştırılgan, en güzel köylani huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Suv bo'lib oqdim nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qiynamsa hozir olg'aysizlar.

0: rayonu mevkani devlet derecilik yukarı yeni teknikilik kesip süpsü buluştak. Orun bir kitmesi ki koyup memleket boyuca birinci. Şincan boyuca birden bir bir türküm ürügelik karhallarına toplap başlamçı karhalla yetekçilik kıladıgan topluşup küçeydigan yukarı süpetlik tarakiyat endizisi şekillendirdi. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayaqca Taraqqiyat rayonunun sanayat məhsulat umumi qiymeti 6 milyard 296 milyon yuanga yetib, bultırqı şu məzgildigidən 8% köpəyganligi mölçərləndi. Sanji Dövlətlik Yuqori Yeni Texnikilik Kəsiblər Taraqqiyat rayonudakı Xunxing Dongnan Binakarlıq Quruluş Fən Texnikisi Şinjan Çəklik Şirkətinin aqıl işləp çıxırış sexida bu yıl yenidən qurulub işləp çıxırışqa kirishdirilgan dövlətimizdəki aldınqı qatardakı toluq avtomatik rəqəmli kəpsərləş sistemisi tez yürüşməkdə. Karxana əqli iqtidarlıq işləp çıxırış liniyasının 8-ni caylaşdırdı. Yıllık işlep çıkırış iktidarı 100 bin tonluğu yetti. Bu yılın altınki yarımında 20 bin tonudun artık polat kurulumu mesulatı eksport kaldı. Taşkı soda, kespi, kesip umumi miktarının 3'ten birini ilgiledi. Şirketin baş direktörü Çinliğin nöbette polat kurulumu işlep çıkırışta pütülleri lazer nuru dikesiş, toluk optimatik kepserleş ve rakamlı kontrolü kılıç sistemisi kullanılgallıkını tonuşturup mındak dedi. Taktik ilerliği kepserleş bulunluğu asasen optimatik tenşeydu. Kepserleş mukumluğu en enevi kol bilen kepserli gengi karaganda püşesi katlandı. Taraqqiyat rayonidagi Şinjan, Lanshan, Tunxi, poliester çeklik şirketi, kimya sanayiti yeni materiali sahasida chuqur izlendi. Bu yıl darajani o'stirib o'zgartirish turidan bir nechini ishga kirishtirdi. 480 ming tonnalik yeni material universal ishlab chiqarish iqtidorini tez qo'zg'atdi. Biologiyalik parchalanadigan Polibutilin saksinet simolisi yasımıçılıkta devlet dərəcilik yakki tür çempiyonluğa erişti. Biologilik parçalanıdığan 360 bin tonna materyal işlep çıkırış iktidarı hazırlap, Gərbi Şimal boyuca birinci orunda durdu. Məsulatı Şincan'ın meyve uğraş, paxta taylaş qatarlıq kəsiblerde işletildi. Məsulatının yerimi Cungu Avrupa növbetçi poyizda xalqara bazarığı toşuldu. Şirket baş direktörünün yardımcısı Ma Xiaohong mındak dedi. Milyon tonlu derecilik, biologiyelik, yeni materyal, pen teknikisi, kesip rayonu kurup, Şinjan'da işlep çıkırılgan, teyhimi köp, biologiyelik parçalanılgan materyalini dünyaya yüzlendirimiz. Sanji Devletlik Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Taraqqiyat Rayonu, Partiya Hizmeti Komitetinin şucisi Lü Yangshu, Ürümçi Sanji Şehenze, devletlik öz aldığı yenilik yartış ülge rayonu kuruluşunun asası gevidesi. Devlet derecilik yenici sanayetleştiriş kespi ülge bazısı bolgan Taraqqiyat rayonu da bazar nazaret kılıç başkuruş idarisinde tızımlanan asası gevideden 2131. Kölemdün yukarı sanayet karxanasının 97'si, yukarı yeni teknikilik karxanadın 86'sı var. Tok yetkizish, besim özgertiş, kimya sanayiti, alyumin asasdiki material kesbidin ibaret, 3 çoğun asasi yetekçi kesbinin mesulat kımmeti, kölemden yukarı sanayat mesulatı umumi kımmetinin 50%'in köpürakini ilgileydiğallıkın tonuşturup mındak dedi. 15-ci 5 yıllık yirik planda bekitilgen nişanlığı toğrulunup, pelen peysiman yetiştirilişini sicili küçeytip, yukarı yeni teknikilik karxanını 130'dan aşırıp, tətqiq kılıp yaratış yıllık selinmesini 1 milyard 100 milyon yuanga yetküzümüz. 3 çoğun yetekçi kesifini sicil zoraytıp, tövən boşluk iqtisadi, energiya saklaş, çigra halkıgan soğudun ibaret, yeniden güllünü vatkan kesifler bəygi yolu da çoğunkır izdinimiz.
1: Stansımız xəbəri. Növətdə Bingtuan 8-ci şiisi Şehansi şəhərədə dehqancılıq, ormancılıq, ösümlük asıraş, tövən boşluq cəhətdiki mədəniyyət sayahəcilik, aviasiya əşya obrotu qatarlıq, tövən boşluq iqtisadi kəsb haləti cüş urub ravajlanmaqda. Dövlət baş-baş idarisi, Şeyxənzi baş idarisi yaqında tövən boşluq ixtisadi kəsbədə başda etibar veriş, arzuni əməlgə aşırışda texımı zor keləcəki yüzülneş temisidiki məxsus mülazmət hərəkətini yolqa qoydu. Həm də baş tarmı.

0: Oluq reçtini bağladım. Merkez karxanları bilen yerlik eşya obrot kəsbinin birleşip mas hərketlinişini sıcıl çoğunqırlaştırıp, əvzəl baylıqlarını biriktirip, işki taşqi eşya obrotu yollarını ravallaştırıp, Şincan'ın sırtqi eçiv etişi və ixtisadi tərəqiyyatıqa bütün küçüm bilen yardım qılımən.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Mədəniyilik küçünü mücəssəmlər, güzəl Şincanı ortaq qurub çıxış teymesədiki Abdanım rayonunun 2026-cı illik tuncu növətlik yeni dəvir mədəniyilikini əməldə körüstüş türləri müsabıqsının körgəzmi qılış, pikir almaşdırış əm mukafat tarqıtış mürasimi 7-ci ayının 22-23-cü günləri Sancı şəhərdə ötküzəldi. Bu qıdımqı müsabıqı bu yıl 4-cü ayda rəsmi başlanğan. Şincan'da Kerkayıs Vilayet Oblast Şehri, Abdonum Rayon'da Kerkayıs Münasvetlik Uğurla Bəs-Bəs'te katınışkı pahalı ıltımas kılıp, türlük emeliyet türüdün 200 netçisi toplandı. Köpketimlik tallaş mütexessislerinin merkezlik bahalış neticisi de ahırda əla süpetlik 60 tür hel kılğuç musabıqı getirdi. 7-ci ayının 22-ci günü nəx meydanda mukafat turunu bağlayıp bir kitiş tamamlanıp, cəmi 12 altın mukafat, 20 kümüş mukafat, 28 mis mukafat. Hem de bir türküm münevver mukafat ve münevver teşkilli gücü uğurla varlığı geldi. İlini nəzəriyyə arqılıq ozuqlandırış, nəzəriyyə cəhətdə təşviq qılıb düşəndiriş mədəniyilik əməliyyət türü altın mukafatı erişdi. Mayer Jing Jiangfeng muhbiri mundaq dedi. Şangshin körünüşlük urullaş. Naqşı qatarlıqla yuğurulğan, ammı yaqtırdığan şekildeki asasi qatlam təşviq qılıp düşəndiriş əməliyyətini namayan qılıp, elinin yeni dəvir mədəniyilikini əməldə körsətişdiki özgüçi usullardan həm bəhərliniş bilən billə. Şincan'daki her kayıs çevrelerinin münevver tecrübelerini ögünüp, örnek kılıp, artıkçılıklarını kabul kılıp, kem tüklüklerini tolukladık. Bunun dinkin asasi katlarının birinci sebebi de davamlık yıldız tartıp, nazariye cahatı teşvik kılıp, düşündürüşünü, çin kalıp, çin hissiyat bilen kanat yaydırıp, partiyanın sadasını, eli deryası vadisi tarıktıp, adetteki pıhralı ailelerine tez yetküzümen. Müsabıqıda nəzəriyyə cəhəti təşviq qılıb düşəndürüş, mədəniyyət, ədəbiyyat, sənət, mədəniyyət ki varislik qılış və onu qoğdaş qatarlıq 10 çoğun tür təsis qılınıb, Tiyanşanın canıb-şimalıdaki yeni dəvir mədəniyyəliki əməliyyəti quruluşunun mol nəticələri hər tərəfləmə namayən qılındı. Abdonum rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü mədəniyyəliki əməliyyəti başqarmasının başlığı Şang Çao mundaq dedi. Yeni dəvir mədəniyyəlikini əməldə körüstüş arqılıq, ammını uyuşturuş, ammını yetəkləş, mədəniyyət arqılıq adəm tərbiyələş, umumi kəyfiyyətqə aylandırış xizmət nişanını əməlgə aşırış üçün kilər yili Şincanda 2-ci növətlik yeni dəvir mədəniyyəlikini əməldə körüstüş türləri müsabıqsını qanat yaydırıb, bir türküm türlərini davamlıq qezib kengəyitişə təyyarlıq qılıvatımız.
0: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıladı. Şincan tibbi daşösi qarmaqıdaki 4-ci doktorxana Abdonum rayonluq Jongyi doktorxanası yaqında mütəxəssislər vaqtını uzartıb kesel görüş ambulatoriyası mülazimətini yolğa qoyub, kesellərini xizmət, öyrənişdən sırtqi vaqtladımı əla süpətlik diagnoz qoyuş, davalanış mülazimətindən bəhrləndirdi. 7-ci ayın 22-ci günü kesa 8-də Çindən Abdonum rayonluq Jongyi doktorxanasının vaqtını uzartıb kesel görüş ambulatoriyası məxsus rayonuna gelip, işki kesellikler mütəxəssisi Zhao Jun Tao'a kesilini görsətdi. Çindən muhbirğa kesel görüş, təkşürtüş, doğru iliş qatarlıq bütün cəryanğa pəqət yarım saatin köpürəklə vaqt kətkənlikini eytib mündaq dedi. İlgirim o, Zhao doktorunu izdəb körüngən idim. Onun numarını iliş naiti təsidi. Vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyası təsis qılınğan dengin, ruxsat sormaymı, işten çüşüpla bevasta onu izdəb gelip kesel körsətdim. Doğrunumu naiti tezli alalıdım. Bəkli qolaylıq boldi. Vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyası biz kesellərə naiti zor qolaylıq yaratdı. Abdonum rayonluq Jongyi doktorxanası ösmi kesellikler 2-ci bölümünün muavin müdir vıraçı Zhao Juntao vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasi ta'sis qilishda doktorlar vaqtni uzartib kesal ko'rib qolmasdan doktorxona ambulatoriya bo'limi, uchur bo'limi, dorigarlik bo'limi qatorliq ko'p bo'lim ishxonalardagi xizmatchilar butun jarayonda ish o'rnida bo'lib, birlashib harakatlanib kapolatlik qilish, yurishlik mulozamat halqalarida vaqtni mos qadamda uzartib, kasallarning davolanish jihatiga ta'siratini har taraflama kapolatga ega qilishning maqsad qilinganligini tonishtirib mundaq dedi. Kündüzlik ambulatoriyaning besimini tarqoqlashtirib, kasallarning o'chirati turish vaqtini azaytdi. Shundaqla, davolash uskunlari jihatiki yuqori palli mazgilidan boshqa mazgildagi foydalanish nisbatini o'stirib, kasallarni texmo bemalol davolanish imkoniyatiga ega qildi. Haq elish o'lchimimizni mu kündüzlik ambulatoriya bilan birda qilishni amalga oshirdi. Avtonom rayonning sahiya sog'lomlik sistemasi yaqin yillardan buyon sharoiti bor davolash apparatlarining ambulatoriya vaqtini elastiklik o'rinlashtirishiga ilhom berib, dam olish kuni bo'lmagan ambulatoriya, kechlik ambulatoriya qatorliq shakllarda ishqa, maktabga boradigan kishilar to'pining kasal ko'rsatish ehtiyojini qondirdi. Avtonom rayonlik jo'yi doktorxonasi, ambulatoriya ishxonasi ayrib diagnoz qo'yish guruhining boshlig'i Jauli, mutaxassislar vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasining kasallarning ehtiyoji va kasal ko'rsatish miqdoriga asosan mulozamat vaqti va mulozamat mazmuni qatorliqlarni udunlik tanishib, ommaning davolanish jihatiga erishish tuyg'usi va rozi bo'lish darajasini o'stiradiganligini bildirib mundaq dedi. Har çarşamba kunidagi vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasida jo'yi tibobati ishki kasalliklar bo'limidagi Chou Zuocheng, Zhao Juntao, jo'yi tibobati so'ng zaxmisi bo'limidagi Miao Desheng kasal ko'rdi. Ularning kasal ko'rish vaqti birdak soat 19:30 dan 21:30 gacha. Har yakshanba kuni soat 13:30 dan 15:30 gacha mudir vrach Zhao Mingfen, mutaxassislar vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasida kasal ko'rdi. Keyingi mazgilda kasallarning kasal ko'rsatish ehtiyoji zo'r bo'lgan bo'limlarni tadrijiy ko'paytirib, vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasini ochamiz. Yana yengni sanjib davolash, ovlash bo'limini tadrijiy ochib etib, jo'yichi davolash xosligiga ega bo'limlarni vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi mulozimatiga qatnashishga yetaklaymiz.
1: Әмді станциямыздың вақытны азырақ ұзартып кесел көріш, чоң халық тұрмышығы иліқлық еткізді мавзолық обзорына аңлытымыз. Узақтың бұян қызметчілі, оқуғычылы кесел көрсетіште, күндізі кесел көрсетішке вақты чықмасылық, күндізі номер мәнбәсі қыс болыш, рұқсат сорап кесел көрсетішке вақыт вә күстеріп қылыш қатарлық нұрғын қиыншылықы дұш келген. Халық тұрмыштығы бұ ағырық нұқтының ядролық түгіне, мутахасыларының диагноз қойыш, давалаш, мұлазмет вақыт бөлікі білен, амының қызмет, өгініш вақтының жүкір дәрежеде, жіпсілаш қалықыда. Мутахасылар вақытны ұзартып, кесел көріш амбулаториясыны елгі қойып, таянч мутахасыларыны кече вәе хәпті ақырдегі диагноз қойыш, давалаш вақыт бөлікіде, іш орныды чың тұрышқы орынлаштырыш, амбының кесел көрістіш ехтияжыға дәл жайды ұдылышып, халық тұрмыштегі бұ қиын мәселіні юқыры өнімді әл қылды. Вақытны ұзартып, мұлазымет қылышының арареті, мутахасыларының кесел көрістілі әмәс. Техмо мойими, бүтін зәнжірінің әтраплық юришләштүрілішіді. Да. Системіні тәңшәш, көзінәклерді көпәйтіп тәсіз қылыштын, доғыры ханынды нөвәчілік қылыш, айырып диагноз қойыш капалыты ече, номер еліш, кесел көрістіш, расчет қылыш, доғыры еліш бір орынды тамамлынып, 30-40 минут ішіде жүкірі өнімлік давалыныш тәсираты, доқтыр ханының еншіке ләштүріп башқұрышының ара-арытыны толық намайын қылды. Davolash mulozimatining darajasini o'stirish azaldan oddiy vaqtni uzartish bo'lmasdan, balki xalq ro'yiga dal joyida udillashgan mulozimatning sifatini o'stirishdir. Vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi ochish Shinjangda yangilik emas. Lekin odatdagi kasal ko'rish vaqtini uzartishdan mutaxassislarning kasal ko'rish vaqtini uzartishgacha a'lo sifatli davolash boyligining oltin vaqtdan boshqa vaqtga qarab дәл жайда үнімлік ұзартылышыны намайын қылды. vaqtni azroq uzartib kesal ko'rish cho'ng xalq turmushiga illiqlik yetkizdi. Doktor xonining mulozimatni yengilishi, doktorlarning ismini qo'shib ishlashdek ching turishi, atigan soat 9 dan kech soat 5 kichili kesal ko'rishdek vaqt cheklamasini buzib tashlab, xalq turmushi baxt saodatini dal joyida amaliyalashtirib, rayon davolash mulozimatining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuchli quvvat qo'shdi.
0: Stansimiz muhbiri Leyming xabar qiladi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati bugun Meituan supsi bilan birlashib, aeroportdagi Meituan yetkazish punkt nuqtalarida yangi yacha ishqa o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmlanganlarni kafolatlantirish siyosatini tashviq qilib tushuntirish faoliyatini qanot yaydirib, ijtimoiy kafolat mulozimatini buyurtma yetkazguchilarning atrofigacha yetkazib, shahar yo'llarida uchib yurguchilarning huquq manfaatini kafolatlantirish mudofaa sepini mustahkamladi. Faoliyat maydonida xizmatchilar Xinjiangning yangi yacha ishqa o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmlanganlarni kafolatlantirish siniqi siyosatini cho'ridab maxsus temada tashviq qilib tushuntirishni qanot yaydirib, sug'urtaga qatnashish doirasi, haq topshirish o'lchimi, ta'minotni iltimos qilib elish tartibi qatorliq yadroliq mazmunlarni tafsili yechib tushuntirdi. Meituan supsining aloqador mas'uli supining sug'urtaga qatnashishni amaliyalashtirish, yashanganda kutinish sug'urtasi yordam puli, yetkazguchilarga g'amxo'rlik qilish qatorliq yurishlik tadbirlarini mas qadamda tanishtirdi. Meituan supsidagi buyurtma yetkazguchi Zhao Guangkun mundaq dedi. Ilgari buyurtma yetkazish jarayonida kutilmagan ahvol yuz berganda kafolatga ega bo'lmaslikdan ansir aytdim. Bugun naq maydonda pul xajlab sug'urta setib olmasakmi, qabul qilgan zakazimizning o'zida kafolat barligi to'g'risidagi siyosatdan xabar tepib, ko'nglim xeyli xotirjam bo'ldi. Egilnishcha avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati, Bingtuan odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi Bingtuan bilan yerlikdagi 16 tarmoq bilan birlashib, aloqador uqtirishni besib tarqatgan. 2026 yil 7 ayning 1-chi kunidan boshlab avtonom rayon Bingtuan yangi yacha ishqa o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmlanganlarni kafolatlantirish siniqini bir gavdalashtirib yo'lga qo'ygan. Nuqtada sinoq qilishda kira qilish kasbi, shu hamon taqsimlab yetkazish, bir shaharda yuk toshishdan iborat 3 cho'ng sohadagi supa korxonalarni oldin qoplab, supa to'liq summa bo'yicha haq topshirish, shaxslar haq topshirmaslikni yo'lga qo'yib, har bir zakazga qaratilgan jazman kafolatlantirish, har bir kishiga qaratilgan jazman kafolatlantirishni amaliyalashtirish ishqa oshirilgan. Kafolat doirasi, miyiblar yordam puli, dapni yordam puli qatorliq ko'p turlik ta'minotni o'z ichiga olgan. Meituan supsi Xinjiang ommaviy ishlar bosh nazoratchisi Li Yiling mundaq dedi. Agar kutilmagan o'lish, yorilish hodisasi, zaxmlanish hodisasi yuz bersa, yetkazguchilar APP terminalida bir kunubka bilan delo ma'lum qilib, supida avtomatik to'lamga erishishni ishqa oshira oladi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati ishtiyorini sug'urtasi boshqarmasining muavin boshlig'i Chen Saijong 2027 yili avtonom rayonning nuqtada sinoq qilishning yurishish unumiga birlashtirib, supa jihatdagi xavf-xatari yuqori texnik ko'p kasblarni tadrijiy holda kafolat doirasiga kirgizadiganligini tanishtirib mundaq dedi. Avtonom rayon Bingtuan tavasida tizimga oldirgan hamda kasb tijorat doirasi avtonom rayon Bingtuan yoki atrofdagi o'lkalardagi o'tira kichik supa doirasida cheklanadigan korxonalarga qaratilgan bir turkum pishib yetilsa, shu turkumni kirgizishdek xizmat talabi bo'yicha borgan seri ko'p yangi yacha ishqa o'rinlashganlarni kasbda zaxmlanganlar kafolatidan bahrlantirishni yanima ilgirlab muhokama qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning vatan muhabbati, Jonghua safari temasidagi 2-chi navbatlik Xinjiangga yordam berish lonqisi, o'rta maktab o'quvchilari maktab futboli hal qilguvchi musobaqasi 7 ayning 23-chi kuni Ot shahrida oxirlashdi. Jiangsu, Jiangxi Hemde Şincan Kızılsu Oblastı'daki okuguçlardan teşkillengen Cansu Canşi Kızılsu Mektep Futbolu Komandası Oğullar Kızlar Grupsu Boyeçi Çempiyon Boldi. Şu günü

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şinjan radyo televiziya stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Radio ama uçula. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçilikke Altay şehrinin Alakak Bazri Nurcao kentideki yukur ölçemlik iz kuruluş elip gelgen özgürüşler doğrusu sözlep birimiz.
1: Yakında Altay şehrinin Alakak Bazri Nurcao kentideki yukur ölçemlik itizlikte yezi ilgilik maşinaları mokudak ötüşüp maysaları sağlam ösüp mol hosildin diyerek birirgan menzere barlık geldi. İlgiri Kurgakçılık, su yetişmezlik, osul kemiyip gitiş, osul töven buluş kıyınçılıkının derdini yetkici tartkan yerler bugünkü günde ayetli küçük doldu. Suçılık ul əslihelerinin süpütünü östürüp dəriyetisini aşırış kıtayınıp, Alakak Bazri etislerini soğuruş kıyın buluş meselesini üzül kesil hal kıldı. Bunun bilen ünümsiz binem yerler yukarı hosulluk munbet etizge aylanıp, yerinin kımmeti bargan sıra eşip, dehkan çarvıçılarının kirimini aşırış işençi bargan sıra dolup deşip, su arkalık munbet yerler ozuklandırılgan, halkını beytip, kent güllendirilgen yezi kentlerini güllendirişinin yeni yögüme resimi sızıp çıkıldı.
0: Nurcao kentinin ahalisi Yerkin Muhtar Kuludaki yepyeni Davamlaştırıp imzalanğan yer obrotu toxtamığı qarab çehriden təbəssüm cilvilengen halda Kırımlı aşırıştaki əmli özgürüşlerini təpsili sanab mundaq dedi. İlgiri ət yaz yazdaki qorqaqçılıqdın həmmidin bək qorqatdım. Ziraatlarını suğarqıl bolmağaşqa o sol kapalatki iyi bolmaydı. Yer obrot basımı ösmegen idi. Suçuluk əsləri

0: Sudraj, su baylığı ısrap buluş katarlık meseleler yezi iyiliklerin terakkiyatını çekilip koygan idi. Bu yıl Çugır, Çongtiki su kuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu ve zamanı vilaştırıp özgertiştirdiğinin birinci kararlı kuruluşu omumyüzlük başlandı. Erk ustanlarını ölçemleştirip yığılaş, fıçırlaştırış, yandaş kuruluş arkalık, su kuruş rayonunda su kemçil buluş, su işiltiş kıyın buluş meselesi üzül kesil hal kılınıp, bütün ayının aş kosluğunu aşırış, amının kırmını aşırış suçluk asası müstehkemlendi. Hazır Çugır, Çoğuntuki su kuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu ve zamanı vilaştırıp özgertiştirinin birinci kararlı kuruluş nek meydanda kaynam taşkılıkı çömgen kuruluş menzirisi varlık geldi. Üçtürpa nayesinin alga bazırdaki kuruluş bölüki meşgulat nek meydanda Çoğuntuki kuruluş maşilleri de tertiplik meşgulat kılıp atattı. Kuruluş hadimleri öz mesuliyetini ada kılıp zic maslaşıp erk özdenlerini tazlaş, su sın mesleştiriş Erk üstten kuruluşlarının müstehkemleş katarlık meşgulatlarını tertiplik kanat yaydırı vatattı.
1: Tör Nek Meydanı'nın mesulü Cu Hua Feng mundak dedi. Bu belek kuruluş kılınmatkan işkinci derecelik kuruluş bölüge bulup, işki yeza bazarga çetiladı. Umumi uzunluğu 31 kilometr. 15 kilometr kuruluş tamamlandı. Kalgan 16 kilometr kuruluş 11 ayının 5'de umum yüzlük tamamlanıdı.
0: Çugır, Çoğuntuki su kuruş rayonu 1982 yılı kurulgan bulup, 2004 yılı tarım deryası tür özgertiş dairesi kirgizilgen. Asaslıqı Üçtürpa nayesinin Açatağ yesi, Yarkörk yesi, Aktoqay bazırı, Üçtürpan bazırı, Otbeşi yesi, Alğa bazırdaki nurgun kentlerini kaplıgan. Su kuruş rayonunun əslindeki lahiyyedeki su kuruş külümü 240 min moydi. Көп жылдық ечіш, құрылыш қылыш арқылық әмілі су құрыш күлімі 341 мың моғы етіп, лахиядекі өлчемдің хейлілі ішіп кәтті. Құрылыш мұдетінің ұзын болышы, нормадың артық үйрішінің тәсірді су құрыш районда ғазір бар болған өз таңлар иғыр дәрежді көңірап бұзылған. Торби еріліп, еқіп кетіш мәсілісі гәвілік болып, су құрышқы капалат қылыш ниспіті, су байлықының пайдалыныш ниспіті түәрәк еді. Etizlarda pəzil xarakterlik su kəmçil buluş, su quruş yetərlik bolmazlıq qatarlıq məsələlər nahiyyə rayonunun yeziklik tərəqiyyatını uzaq müddət çəkləb gəlgən idi.
1: Çoğukar Çoğuntuptiki su quruş rayonunun davamlaşma, yürüşləşdiriş və zamanıviləşdirib özgərtişdirinin birinci qararlıq quruluş məzmuni umumi uzunluqı 118 kilometr gelidigan su yetküzüş üstündən 15-si. Yürüşləşgən özdən sistemisi quruluşudun 507-si özgərtdilidu. Təsdiqlanğan umumi selinma 280 milyon yuan bolub, məbləq şucayının məxsus tür zayom məbləği həm yandaş məbləğidin kelidu.
0: Tırnaq meydanının məsuli Cu Hua Feng mundaq dedi. Kuruluş kılıç çariyanda biz kuruluş modetini ilmi bir taş planlayıp, kuruluş kılıç işler tipini muhabı qorulaşdırıp, ətraptaki dihkan aylarının su İşil dişige təsir, körüstüdüğün təsirini imkan qədər azaytıb. Kuruluş sürətini san və süpət kapalatlıqlıqan asasda alğı silcətimiz. Türbütkəndinkin östən sistemizinin su yetküzüş texmi rəvallışıb, su sınıb ketiş texmi azayıb, təbəlik rayonun su quruş şəraitini təltüksü yaxşılab, həqiqi türdə xəliq durmuşu suçluq kuruluşuna xatırcayam kuruluş, xəliq nəbiyyət gözüş kuruluş qılıb qorub çıxılıb oludu.
1: Çoğukar Çoğuntuptiki su kuruş rayonunu zamanıviləşdirib özgərtişdiri, Üçtürpan nahiyyəsinin suçılıq süpüti, dəritsini özdürüb zamanıvi yezi iyiliginin tərəqqiyatına küç qoşuşdiki açıqışlıq tutqa bolub, törpütkəndin kiyin yanımı ilgirligən halda nahiyyə rayonunun su baylıqını canlandırıb, su kuruşqa kapalətlik qılış səviyyəsini özdürüb, su baylıqını tecəb, açlıq bir xətərliki asasını puxtalab, yezi iyiliginin önümünü aşırış. Dehqanlarının kirimini aşırışqa sicil həqiqi kapalətlik qılıb, bütün nahiyyə boyunca yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndiriş və yezi iyiliginin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını puxta suçılıq terki bilən təminləydi.
0: Üçtürpa nahiyyəlik suçılıq idarəsi su baylığı baş punktının muavin başlıqı Yusuf Məhməd mundaq dedi. Tür tamamlanğan dinkin su quruş suyudun paydalanış koefisienti 0.158-dən 4.163 özdürülüb. Hər yili 7 milyon 110 000 tondan artık su

Material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teyilip ağrış, baş kıyış, kulak honguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Ürümçeri Davancın rayonu Dongu yesi Yoyavan kendide kent partiye çıksan şucisi Turgun Tokti asası katlamının birinci sepede yıl startı partiye konuluş arkalık yez kentlerini idare kılışkı kesip terakiyatı ve halk turmuşu mulazimetiki itekçilik kılın. Bütün kentdeki her millet amini kırımını aşırıp beyişki itekilip emeli işleş mesuliyetli zimmegi iliş arkalık yeni devirdeki münevver asası katlam partiye işleri hizmetçilerinin esli maksidi ve burcunu izahladı. Bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri seyipimizde köpçülükke Turgun Tohtu'nun ayığını lay topuğu milep emeli işlep, partiye kuruluşu arkalık yetekçilik kılıp halk kalbini illet kalıqıdık iş izlerini sözlep birimiz.
2: Bu meskilde Turgun daim Tomuz'da etiz kırlarda yürüp, dehkallarının ziraatlarını soğuruşuğa yardımlaşıp, toprakının nemlikini tekşürüp, ziraatlardan muqim osul elişka bütün küçü bilen kabaletlik kıldı. O mundaq dedi. Biz işxanada oltursaq nurgun işlarını qıla almaymız. Biz etiz erik başlarda qadamda bir iz qaldırıp, her bir əməli iş, her bir kiçik işini ammağa yaxşı qılıp berişimiz kerek.
1: Turgun bu itqatı

0: çıng turup vaqtı bolsulı etizge berip kent ahalırgı yardımlaştı. Dekhançılıkların aldıraş mezgilde kentte emgek küçük kemçil bolup yalğız surulgan yaşanğalları yetişelmey qalğanda o hemişe vaqtı dikilip dehqanlarının işlep çıkıştı ki qiyin meselelerini hal qılışığı yardım berdi. Davançın rayonu Dongu yesi Yöyaven kentedeki tarihçi Maci Cün mundaq dedi. Biz üçün itkanda intayın illik yetküzü duğan iş bu oldu. Turgun Şuji biz demesek mi vaqtı bolsula etiz beşiği kilip yardımlaşıdı. Kilip de etizge kilip işleydi. Şu an köpçülükten onunla bergen bazı hakikaten naiti yukuri.
1: Yıl boyu yezi kentte yıldız tartıqan Turgun baştan ahir kent ahalılarının hal ahvalını köngülüge büküp geldi. Şuji'nin yezi ilgilik mahsulatlarının setiliş yolu tar buluş. Asan setilmay qilish masalasiga qarata u partiya a'zolarini yetaklab yon telefonda bevosita ko'rsatib sotdi. Kentning alosbatlik dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini amaliy ko'rinishlik to'nishtirib, kent aholilarining 20 ming yuandan ortiq yezi egilik mahsulotlarini sotishiga yordam berib, setish yo'llarini kengaytdi. O ve kent işki komitetinin ortak tırışçallıkı da kent kollektif iktisadi sicili zoruyup 2021 yıldaki 80 min yuandan köpüyüp bugünkü gündeki 410 min yuandan yetip yezi kentlerini terakki kıldırış, halk durmuşunu kapaletlendiriş üçün puhta asas saldı.
0: Davançın rayonu Dongu yesi Yöyavan kent partiyi açıksının azası Li Tao mundaq dedi. Turun Şuji hemişe teşebbüskarlık plan başlamıcı bulup bizni her bir işini tamamlaşık itekleb, kent ahalarının işini öz işi deb bilip, dehkallarının yerlik özgeç mesulatlarını pahalı setip, kent ahalarının bir işe yardım verip kirimini aşırdı. Şunakla kent işki komiteti bensinin uyuş küçü, merkezge intiliş küçünü aşırdı. Bunun bilen köpçülükten gayret alaydı aştı.
1: Kent ko halkı nebiyet gözü siyasetlerini teşvik kılıp, bütün kentinin davalanış soğurtusuna katmış iş nisbitini 100%'ge. Yaşanganda kütünü soğurtusuna katmış iş nisbitini 95%'ge yetkizdi.
0: Turgun mundaq dedi. Kelgüsü de men asasi katlamda davamlı yıl startıp, en zor tirişçalık körüstüp, yurttaşlarga yakış mulazmet kılımen. Her bir emli işini yakış kılımen.

Yakında yez iyilikli yez ministerliği, devlet terakket ve sanat komiteti, mağrip ministerliği, halk işleri ministerliği, medeniyet ve sıhhat ministerliği, devlet sahiye sağlamlık komiteti katarlı tarmaklar birlikte 2026 yıllık memleket boyunca yez ammüvi mülazimet tipik misallarını toplaşma karar kıldı. Bu kıdımkı iltimas kılıçta prinsip cedde nahiye, şehir, rayon, hoşun asasi gevde kılınıp iltimas kılındı. Misallar asaski herkesi caylarından partiye merkezi komiteti Govyan'dan tedbir oğurlaştırmalarını izcillaştırıp, emelileştirip, yezlarda halk durmuşunu kapatetlendirişini küçeytiş, ala süpetlik amüvi mülazimet baylıkını tübengi çürüşkü törtkü buluş katarlık çayetlerdeki tipik usulları toplandı. Noktalı kalda dikkat yezi mağarpi, davalaş seyye, yaşanan nükütünüş mülazimeti, medeniyet tenterbiye arkalık halkına yetkizüş katarlık sahalarına merkezleştirildi. Yezi icdimai kutkuzuş yardan beriş, alaydı kişiler topi ve öyde kalgan ballarga köyünüş katarlık cahitlerdi ki hizmetlerge ten itibar berildi. Başka sahalarda ki yakşı tecrübe, yakşı usullar mı yekülünüp temillensi buludu. Herkesi caylarının nahiye rayonunun asasi amüvi mülazimetlerine temilleştiğini bir tutaş planlaştığını küçeytiş, nahiye, yeza, kent amüvi mülazimetini bir gevdeleştiriş kuruluşunu algısılcı diştiki tecrübe usullarının yekülüşüge ilham berildi.

Birinci, yemekliklerini maslaştırış muvaffak bulmazlık. Tamak üstünüzdeki yemeklikler kandak maslaştırılgan, meyfenge maslaştırıp koyulgan yan yusır korumisi, opiyan korumisi, şeyyav korumisi, şefenge maslaştırıp tayarlangan tuzlangan say, muğumuğa maslaştırıp tayarlangan kızartıp pişirilgan göğüş katarlıklar. Ama yemeklikler muvaffak maslaştırılmazsa rak payda kılış xavpi elip gelişi mümkün. Alaylık, birinciden, yan yolsu korumisi, opiyan, şeyyav qatarlıklarının tərkibi de köp miktarda karbon soperik milleri buludu. Bunu köktat orunda meyfen bilen maslaştırıp, istimal kılganda karbon soperik millerinin kubul kılınış miktarı asalla ölçemden eşip getip, bedende mayğa aylanış sebeplik semizlik xavpi eşip getişini keltürüp çıkardı. Semizlik, süt bezi raki, börek raki, kızıl öngeç raki, aşkazan raki, ciger raki katarlıklarını öz işçige algan 13 kıl rak esilinin payda buluşu bilen zıç münasibetlik. Barlık yaman sübetlik, özme sebeplik, ölüşte erler bilen ayarlarının iğirliği eşip getiş ve semizlik sebepeden ölüp ölüş nisbeti 14% ve 20% bulgan. İşkinciden, şefenge maslaştırılıp, tuzlanğan sayı tayarlaş,